0: Yolda, sporda, evde, yemekte, yürüyüşte, işte, her zaman, her yerde.
1: Radyo Ülkü.

0: yolda, sporda,
1: evde, yemekte,
0: yürüyüşte, sohbette, otobüste, bisiklette,
2: her zaman, her yerde,
0: radyo ülkü.
3: Ne çok üzülmüşüm.

0: medicine.
1: Türkçe müziğin frekansı Radyo Ülkü 106.5.

biliyor musun? Biliyorum. Oysa bir tek sözcük yeterdi anlatmaya. Saçların ellerimi özlüyor. Çığlar yuvarlanıyor ömrümün çubuklarından. Seni anlıyorum. Oysa o en saklı yerinde ağlayan kahkahalar hangi yasak umudun ihanetidir? Birer birer büyütmüşler.

0: falcı yalan, o sözler yalan. Bu fal böyle çıkmaz, vallahi yalan.
1: En yeni şarkılar, en iyi şarkıcılar radyonuzda. Burası Radyo Ülkü.

0: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13. Reklam.
2: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
4: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
5: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
6: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
7: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım ya da isteyin biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
8: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
7: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii Yanı, Yenişehir, Mersin.
9: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten buzdolabı, fırın, çamaşır ve bulaşık makinesinden oluşan 400 seti en uygun fiyata alın. Mutfaktaki tüm yardımcılarınız hayatınızı kolaylaştıran ev aletleri, elektrikli şofbenler, ısıtıcılar ve daha binlerce ürün Profilo Mercan Ticaret'te.

0: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de Buhara etli ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 33 22 0543 197 22 42 Akdeniz Mersin ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
1: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
2: Reklamlar sona erdi.
3: Radyo Ülke.
2: Bazen 80'ler.
3: Oturmuşum, oturum.
2: Çoğu zaman 90'lar. Geçmişe keyifli bir yolculuğa hazır olun.
4: 90'ların en güzel şarkıları Radyo Ülke'de. 90'lar Retro başlıyor.

sanatçılarının bildiği 90'lı yıllara ait en keyifli şarkılarla bugün de retroya başlıyoruz. Bugün programımızın açılış şarkısı Demet Sağroğlu'nun ilk albümünden çıkış şarkısı Kınalı Bebek. Sözler Şehrazat'a, müzikse Uzay Hepari'ye aittir. Şarkının video klibi ise zamanına göre oldukça radikal sahneler içermektedir. Retroya Ege ile devam edeceğiz. Şöyle bir Akdeniz esintisi alalım dedik. 1995 yılındayız. Albüm Senden Uzak.

Deniz Tekin'in Şeffaf isimli albümünün açılış şarkısı Nasihat'ı dinledik. Unutursun diye de bilinen bu şarkının sözleri Deniz Tekin'e, müzikse Murat Yeter'e aittir. Retro'ya Levent Yüksel'le devam ediyoruz. 1993 yılındayız. Yeter ki onursuz olmasın aşk.

Melih Kibar, Erol Evgin, Çiğdem Talu Troikası'nın 1976 tarihli başyapıtı. İşte öyle bir şey. Aynı zamanda Erol Evgin'i Erol Evgin yapan şarkı olarak da bilinir. Yaşarsa muhteşem yorumlamıştır şarkıyı. Retro'ya Zeynep Cizdar'ın ilk albümüyle devam ediyoruz. 1997 yılındayız. Şarkımızsa Vazgeç Gönül.

Canlı Nerçetin elbette. İnsanı bırak tipten çıkarmayı, gayet morali iyi, bahar havası ciğerinde, nostaljisi cebindeyken dinlediğinde bile böyle olduğum için teşekkür ederim dedirtecek kadar keyifli bir şarkıdır elbette. Türk popüler müziği içinde bence çok önemli bir şarkı. Fatih Erkoç'ta neşemiz yerinde program yapmaya devam ediyoruz. Şarkımız avuç içi kadar mutluluk yeter.

0: Hadi ya.
1: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza işini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İp Cep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
2: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
3: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199 0555 671 1199.
4: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret fırın durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 04 91 0532 580 3589. En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 70 71 yolmühendislik.com.tr.
5: Gülnarlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gülnarlılar Nur Turizm. Gülnarlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 59 57 0533 384 42 90.
6: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
2: Reklamlar sona erdi.
7: Radyo

Ayşe Karaböceğin 7 Renk isimli albümünde ilk olarak dinlemiş olabilirsiniz bu şarkıyı. Selahattin Cesur Bey'in nefis bestesi bir yana, Bir O Kadar Güzel Gülten'in de Ahmet Selçuk İlkan'a ait olduğunu hatırlatmak isterim. Göksel yorumuyla çaldım sizlere günün birinde. Retro devam ediyor. Şarkımız Nalan'dan. 1997 yılındayız. Usul usul.

Retro'nun maalesef bugün de sonuna geldi. Kapanış şarkımız Gökhan Özen'den, tabiri caizse 2002 yılında yayınlanan Duman Gözlüm albümünden. Görüşmek üzere, hoşçakalın.

0: Haber.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Adalet Bakanı Akın Gürlek Ankara Hakim Evi'nde İç Anadolu Bölgesi milletvekilleriyle istişare toplantısı gerçekleştirdi. Gürlek 12. yargı paketinde bilirkişilik uygulamalarına ilişkin önemli düzenlemeler yapılacağını açıkladı. İstanbul Ticaret Üniversitesi Kadın ve Aile Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından düzenlenen Aile Olmanın Değeri Yuva Olmak başlıklı programın kapanışında konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, bir çocuğun hayatını değiştiren şeyler çoğu zaman büyük imkanlar değil, sevgiyle kurulan bir yuva, güven veren bir aile ve yanında olduğunu hissettiren bir eldir. Bugün aynı şekilde 9277 koruyucu ailemiz, 11022 çocuğumuzun hayatına dokunuyor. Her bir evladımızın kendi biricik yolunu çizmesi, daha güçlü adımlarla yürümesine destek oluyor dedi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye Maden İşçileri Sendikası Başkanı Nurettin Akçulu ve Doruk Madencilik bünyesinde çalışan madencileriyle bakanlıkta bir araya geldi. Bakan Bayraktar, sanal medya üzerinden yaptığı açıklamada, işçi kardeşlerimizin haklarını eksiksiz alabilmesi noktasında ilgili taraflarla temaslarımızı sürdürüyoruz. Maden emekçilerimizin tüm alacakları ödenene ve mağduriyetleri tamamen giderilene kadar da sürecin takipçisi olmaya devam edeceğiz ifadelerine yer verdi. İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Almanya'nın başka ülke uyruklu kaçak mültecileri Türkiye'ye gönderdiği iddiasının doğru olmadığını açıkladı. Resmi gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararına göre Danıştay üyeliğine Şükrü Doğan, HSK Genel Kurulu kararıyla Danıştay üyeliklerine ise Gülten Hatipoğlu ve Recep Yılmaz Korkmaz seçildi. ABD ordusu İran'daki çok sayıda hedefe saldırı başlattıklarını duyurdu. Hürmüz Boğazı yakınlarındaki Sirik ve Minab kentlerinde patlama sesleri duyuldu. Tahran'da hava savunma sistemleri devreye girdi. Spor. A milli erkek voleybol takımı 2026 Milletler Ligi'ndeki ilk maçında ABD'ye 3-1 mağlup oldu. Beşiktaş Gain Türkiye Sigorta Basketbol Ligi Playoff yarı final serisi 5. ve son maçında Bahçeşehir Koleji'ni 80-71 mağlup ederek seride 3-2 öne geçti ve finalde Fenerbahçe Beko'nun rakibi oldu. Dünya ve Avrupa şampiyonu milli güreşçi Rıza Kaya Alp Ankara'da katıldığı sohbet etkinliğinde güreş severlerle bir araya geldi. Kaya Alp, 2028 Los Angeles Olimpiyatlarında hedefim altın madalyayı almak, mücadele edeceğiz, olmayacak diye bir şey yok dedi. Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek 2027 Dünya Erkekler Handbol Şampiyonası'nda gruplar belli oldu. Tarihinde ilk kez Dünya Şampiyonası'na katılacak Ay Yıldızlılar C grubunda Hırvatistan, İspanya ve Şili ile karşılaşacak.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6012 lira 68 kuruş, Amerikan doları 46 lira 14 kuruş, euro 53 lira 35 kuruş, sterlin 61 lira 79 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 95 dolar, bir bitcoin 61.160 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi ise 13.744 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu. Akdeniz, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Konya, Karaman, Niğde, Kayseri ve Sivas çevreleriyle Sinop ve Kastamonu'nun iç kesimleri, Karabük'ün güney kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Artvin, Bayburt, Kars, Ardahan ve Iğdır çevreleriyle Erzurum'un kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
0: Haber.
3: Bugün 11 Haziran Perşembe. Mersin haberlerini sunuyoruz. Mersin'in Silifke ilçesine yanaşan Angus gemileri yoğun koku ve sinek şikayetlerini arttırdı. MHP'li meclis üyesi Adnan Saz, konuyu Büyükşehir Belediye Meclisi'nde gündeme getirerek, bunlar bölgeye çok yoğun koku salmakta ve sinek getirmekte. Büyükşehir Belediyesi'nin buna müdahale etmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bu soruna ne kaymakamlık ne de başka bir kurum hiç kimse sahip çıkmıyor diye konuştu. Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya, Mersin Üniversitesi'nde düzenlenen programda öğrencilerle bir araya gelerek hukuk devleti, anayasa yargısı, temel hak ve özgürlüklerle gençlerin gelecekte üstleneceği sorumluluklar hakkında değerlendirmelerde bulundu. Mersin'in Tarsus ilçesi otoban ziyaret tepe mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında otomobil sürücüsü Muhammed Emir Yılmaz öldü, 4 kişi yaralandı. Mersin'in Akdeniz ilçesine bağlı Adanalıoğlu ile Kazanlı mahalleleri arasındaki yolda seyreden bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki sulama kanalına düştü. Kazada araçta bulunan 4 kişiden ikisi boğularak yaşamını yitirdi. Mersin'de jandarma ekiplerince sahte ikinci el eşya ilanları vererek vatandaşları dolandırdığı tespit edilen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 20 kişiden 18'i tutuklandı. Anamur Muz ve Çilek Üreticileri Derneği Başkanı Ali Ufuk Yılmaz, bazı WhatsApp gruplarında gece saatlerinde paylaşılan mesajlarla muz fiyatlarının yapay şekilde düşürülmeye çalıştığını öne sürerek bir telefon numarası üzerinden fiyat açıklanıyor. Ancak bu kişinin halde dükkanı yok, üretici değil, tüccar değil. Buna rağmen sanki sektörün tamamını temsil ediyormuş gibi fiyat belirleniyor. Bu kabul edilemez, dedi. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hakan Sefar Çakır ve Meclis Başkanı Hamit İzol Başkanlığındaki Yönetim Kurulu ile Meclis Divan Kurulu üyeleri göreve yeni başlayan Mersin İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Milliyetçi Hareket Partisi Mersin Milletvekili Levent Uysal, Meclis Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada şehit Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nun adının yıllardır yaşatıldığı Tarsus Gençlik Merkezi'nden kaldırılmasına tepki göstererek karardan geri dönülmesi için ilgili tüm kurumları göreve davet ediyorum ifadelerini kullandı. Mersin İYİ Parti İl Başkanı Ali Rıza Özdeniz, Mersin Ziraat Odası Başkanı Musa Yılmaz'ı ziyaret ederek tarım sektörünün sorunları ve çözüm önerileri üzerine görüş alışverişinde bulunarak İYİ Parti tarafından arpa ve buğday fiyatlarına ilişkin hazırlanan kanun teklifini Ziraat Odası yönetimiyle paylaştı. Türk Mutfağı Haftası kapsamında Tarsus Müzesi'nde düzenlenen etkinlikte Türk mutfağının köklü geçmişi ve kültürel mirası tanıtıldı. Mersin'in Bozyazı ilçesinde yaşayan jandarma emeklisi Mustafa Eyşen, yaklaşık 12 yıldır sürdürdüğü naht sanatıyla geleneksel Türk-İslam el sanatlarını yaşatmaya çalışıyor. Farklı branşlarda Türkiye ve dünya dereceleri elde eden Mersinli öğrenciler, İl Milli Eğitim Müdürü Muhammed Özdemirci'yi makamında ziyaret ederek başarılarını paylaştı. Mersin SEM projesi yüzücüsü Gökçe Öztürk, Türkiye Açık Su Yaz Yüzme Şampiyonası ve milli takım seçmesindeki dereceleriyle milli takıma seçildi.
0: Hava durumu.
3: Ülkemiz genelinde çok bulutlu ve yağışlı hava olacağı tahmin ediliyor. Mersin genelinde de bugün hava çok bulutlu. Sıcaklık en düşük 23, en yüksek 29 derece olacak. Rüzgar güneyden 14 kilometre hızla esecek.

0: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
2: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
3: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. Şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında. Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
4: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
6: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
7: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
8: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
9: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım ya da isteyin biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
10: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
9: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii Yanı, Yenişehir, Mersin.
11: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten.

0: kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da
1: yaz neşesi indirimlerle katlanıyor.
0: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
1: Sütaş 2 litre ayran 89.90. Komili 4 litre ayçiçek yağı 359.90. Cip çok amaçlı temizleyici 1 litre 89.90. Drop tuvalet kağıdı 40'lı 189.90.
2: Kalite burada, ucuzluk burada.
3: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
4: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
5: Reklamlar sona erdi.
6: Radyo Ülkü. Radyo Ülkü.
7: Yolda sporda, evde yemekte,
8: yürüyüşte sohbette,

0: Herkese merhabalar. Takvimler Haziran'ın 11'ini gösteriyor.
1: Güzel bir Perşembe günü. Perşembenin gelişinden bellidir hafta sonunun yaklaşışı. Yepyeni bir gün, keyifli de bir gün. En güzel şarkılar eşliğinde tabii ki Gülgün'e Gül'le de ilginizi çekebilecek bir şeyleri de dinleyeceksiniz mutlaka.
0: Hoş geldiniz.

Hepimiz yemek yemeyi çok seviyoruz, değil mi? Biraz yemeğin tarihi üzerine konuşalım istedim bugün. Mesela öncelikle size kökeni Orta Çağ'a dayanan yiyeceklerden bahsedeceğim. Orta Çağ yemeklerinin günümüz yemeklerinden ne derece ve hangi yönlerden farklı olduğunu kolaylıkla hayal edebilirsiniz. Şöyle bir gözünüzde canlandırmaya çalışın. Çoğumuzun aklına bir anda koca bir et parçası gelir, değil mi? Yağlar böyle insanların ellerinden damlar. O şekilde yiyen zenginler. Diğer yanda epeydir boğazlarından yulaf lapasından başka bir şey geçmemiş fakirler. Orta Çağ yemek repertuarında aslında bu yüzyıl insanın iştahını kabartacak çok şey olmasa da o dönemlerden günümüze ulaşmış bazı yiyecekler var. Orta Çağ menüsünde çoğumuzun iştahla yaklaşmayacağı, hatta bazen böyle biraz da tiksinerek uzak duracağı birçok şey var. Bu uzak duruşun sebebi çoğu yemeklerin hijyen ve sağlıktan yoksun oluşu. İşte haşeratlar, Orta Çağ dünyasının bir gerçeği biliyorsunuz ve yeteri kadar da et tüketemeyen için oldukça önemli bir protein kaynağı ne yazık ki. Tavus kuşunun öldürülüp derisinin tek parça halinde yüzülmesi. Etini pişirdikten sonra derisinin hayvan sanki hiç ölmemiş gibi pişmiş ete giydirilmesinin saray mutfağında oldukça popüler bir numara olduğu düşünülürse, temizlik düşkünlerinin yanı sıra estetiğe önem verenlerin de Orta Çağ yemeklerinden uzak duracağı aşikar. Her ne kadar böyle tuhaf yöntemler ve yiyecekler kullanılmış olsa da bugün çoğumuzun mutfağında kökeni Orta Çağ'a dayanan pek çok şey bulunuyor. O zaman keyifle ve iştahla tükettiğimiz Orta Çağ'dan kalma yiyecek ve içeceklerden bahsedeyim size şarkıların hemen sonrasında.

0: güne gülle, gül güne gülle.
1: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
6: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
7: Aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199 0555 671 1199
8: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında. HDI Sigorta.
9: Mersin'in markası Köksal'lar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksal'lar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
10: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret fırın durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 04 91 0532 580 3589.
11: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr
12: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da
13: yaz neşesi indirimlerle katlanıyor.
12: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
13: Doğru çiftlik 1000 gram tost peyniri 224.90. İçim 1 litre laktozsuz kefir 89.90. Teno kağıt havlu altılı 69.90. Bingo bulaşık deterjanı 1500 mililitre 99.90.
14: Kalite burada, ucuzluk burada. Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
7: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
6: Reklamlar sona erdi.
15: Radyo Ülkü. Radyo Ülkü.
16: Sanma acıtmaz dünya seni o kafeste.

Gülgün'e Gül'le de birlikteyiz. Kökeni Orta Çağ'a dayanan yiyecekleri konuşuyoruz demiştim. Kahveyle başlayalım mı? Çaydan sonra biliyorsunuz dünyada en çok tüketilen içecek olan kahvenin kökeni Orta Çağ'a kadar uzanıyor. Sıcak veya soğuk, sütlü veya sade, hepimiz bayılıyoruz. Keşfedilmesine dair ilginç bir hikaye var. Günlerden bir gün Kaldi adında Habeşistanlı bir keçi çobanı sürüsündeki hayvanlardan birinin her zamankinden daha dengesiz davrandığını, daha önce hiç görmediği bir enerjiyle koşup zıpladığını fark edince hayvanı izlemeye karar veriyor. Hayvanın bir takım meyveleri kırmızı renkli bir ağaçtan yediğini görünce bu meyvelerden biraz topluyor ve sufiye götürüyor. Meyvenin hayvanda nasıl bir etki yarattığını dinleyen adam taneleri ateşe atıp kavuruyor, eziyor ve kaynatıyor. Güzel bir içecek hazırlıyor. İçecek tesirini çabucak göstermiş. Bütün gece uyanık kalarak daha önce hiç yaşamadığı bir zihin açıklığıyla elindeki kitabı okumuş. Ve işte böylesine etki gösteren kahvenin tüm dünyaya yayılması çok da uzun sürmemiş. Çokça ilgi uyandırıcı olsa da hikayenin büyük bir kısmı doğruluktan uzak diyor bize kaynaklar. İlk kez 17. yüzyılda Avrupa metinlerinde ortaya çıkan bu hikaye kahvenin doğru farz edilen kökenlerini ve tam olarak ne zaman keşfedildiğini aslında çok da yansıtmıyor. Kahve çekirdeklerinden yapılan içeceğin asıl kökeninin 10. yüzyıla ve yerlilerin kahve çekirdeklerini ezip suyunu mayalayarak gahva adı verilen alkollü bir içeceğe dönüştürdüğü Yemen'e dayandığı biliniyor. O zamanki gahva bugün keyifle yudumladığınız sıcak bir içecek değil anlayacağınız. Ama benzer bir şey. Ne var ki gahvanın popülerliği pek uzun sürmüyor. Gahvanın sağlığa faydaları hakkında uzun uzun yazan İbn Sina'dan sonra tarihi kayıtlarda 15. yüzyıla kadar kahveye öyle çok da rastlanmıyor. Peki bizim bildiğimiz sıcak kahve ne zaman ortaya çıktı derseniz bilinen ilk kayıtlar 15. yüzyılın sonuna Yemen'deki Sufi dergahlarına dayanıyor. Espresso içinse 19. yüzyılın sonlarına kadar beklemek gerekiyor. Bir Sufi kahve çekirdeklerini 15. yüzyılın sonlarında Habeşistan'dan memleketi Yemen'e getirmiş ve diğer dervişlerle tüm gece uyanık kalıp ibadet edebilmek için kullanmış. Bazı kaynaklarda da böyle söylüyor hikaye. Tarih 1510'u gösterdiğinde kahve Sufi dergahlarını aşıp bütün toplumlara yayılmış ve Mekke, Kahire gibi büyük şehirlerde bolca içilir hale gelmiş. Sizce sadece kahvenin mi kökeni Orta Çağ'a dayanıyor? Çok daha fazlası var. Şarkıların sonrasında konuşacağız onları da.

Gülgüne Gül'le de kökeni Orta Çağ'a dayanan yiyecekleri anlatıyordum size. Zencefilli çörekten de bahsetmek isterim. Sever misiniz? Zencefilli yiyecekler en az antik Yunan'dan beri hayatımızdalar. Ama tabii bugün tatlı bisküvi formunda tükettiğimiz zencefilli çöreğin kökeni Orta Çağ'a dayanıyor. Milattan sonra 992'de, daha sonra Nikopolisli, yani Nibolu, Gregory olarak bilinecek Ermeni bir keşiş memleketinden getirdiği tarifi kullanarak Fransız fırıncılara zencefilli çörek yapmayı öğretiyor. 15. yüzyılda Almanya'nın bazı bölgelerinde zencefilli çörek yapan fırıncıları korumak için loncalar bile kurulmuş. İsveçli rahibeler hazımsızlığı gidermesi için zencefilli çöreği sıkça tüketirlermiş. Lazanyadan da bahsedeceğim, size şaşıracaksınız. Delice.

0: güne günle, gül güne günle.
1: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Ankara Hakim Evi'nde İç Anadolu Bölgesi milletvekilleriyle istişare toplantısı gerçekleştirdi. Gürlek, 12. yargı paketinde bilirkişilik uygulamalarına ilişkin önemli düzenlemeler yapılacağını açıkladı. İstanbul Ticaret Üniversitesi Kadın ve Aile Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından düzenlenen Aile Olmanın Değeri Yuva Olmak başlıklı programın kapanışında konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, bir çocuğun hayatını değiştiren şeyler çoğu zaman büyük imkanlar değil, sevgiyle kurulan bir yuva, güven veren bir aile ve yanında olduğunu hissettiren bir eldir. Bugün aynı şekilde 9277 koruyucu ailemiz 11022 çocuğumuzun hayatına dokunuyor. Her bir evladımızın kendi biricik yolunu çizmesi, daha güçlü adımlarla yürümesine destek oluyor dedi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye Maden İşçileri Sendikası Başkanı Nurettin Akçulu ve Doruk Madencilik bünyesinde çalışan madencileriyle bakanlıkta bir araya geldi. Bakan Bayraktar, sanal medya üzerinden yaptığı açıklamada, işçi kardeşlerimizin haklarını eksiksiz alabilmesi noktasında ilgili taraflarla temaslarımızı sürdürüyoruz. Maden emekçilerimizin tüm alacakları ödenene ve mağduriyetleri tamamen giderilene kadar da sürecin takipçisi olmaya devam edeceğiz ifadelerine yer verdi. İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Almanya'nın başka ülke uyruklu kaçak mültecileri Türkiye'ye gönderdiği iddiasının doğru olmadığını açıkladı. Resmi gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararına göre Danıştay üyeliğine Şükrü Doğan, HSK Genel Kurulu kararıyla Danıştay üyeliklerine ise Gülten Hatipoğlu ve Recep Yılmaz Korkmaz seçildi. ABD ordusu İran'daki çok sayıda hedefe saldırı başlattıklarını duyurdu. Hürmüz Boğazı yakınlarındaki Sirik ve Minab kentlerinde patlama sesleri duyuldu. Tahran'da hava savunma sistemleri devreye girdi. Spor. A Milli Erkek Voleybol Takımı 2026 Milletler Ligi'ndeki ilk maçında ABD'ye 3-1 mağlup oldu. Beşiktaş Gain Türkiye Sigorta Basketbol Ligi Playoff yarı final serisi 5. ve son maçında Bahçeşehir Koleji'ni 80-71 mağlup ederek seride 3-2 öne geçti ve finalde Fenerbahçe Beko'nun rakibi oldu. Dünya ve Avrupa şampiyonu milli güreşçi Rıza Kayaalp, Ankara'da katıldığı sohbet etkinliğinde güreş severlerle bir araya geldi. Kayaalp, 2028 Los Angeles Olimpiyatlarında hedefim altın madalyayı almak, mücadele edeceğiz, olmayacak diye bir şey yok dedi. Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek 2027 Dünya Erkekler Handbol Şampiyonası'nda gruplar belli oldu. Tarihinde ilk kez Dünya Şampiyonası'na katılacak Ay Yıldızlılar C grubunda Hırvatistan, İspanya ve Şili ile karşılaşacak.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6.012 lira 68 kuruş, Amerikan doları 46 lira 14 kuruş, euro 53 lira 35 kuruş, sterlin 61 lira 79 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 95 dolar, bir bitcoin 61.160 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi ise 13.744 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu. Akdeniz, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Konya, Karaman, Niğde, Kayseri ve Sivas çevreleriyle Sinop ve Kastamonu'nun iç kesimleri, Karabük'ün güney kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Artvin, Bayburt, Kars, Ardahan ve Iğdır çevreleriyle Erzurum'un kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
0: Haber. 1-1-2.
3: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
4: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
5: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
6: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
7: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
8: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112. 1-1-2.
9: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
10: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
11: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İlemniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
12: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
13: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
14: Arkadaş Kundura.
15: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
14: Arkadaş Kundura.
16: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
14: Arkadaş Kundura.
17: Arkadaş Kundura Yaşat İş Hanım'da, Arkadaş Kundura Üzüm İş Hanım'da.
18: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde...

0: Araba almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
2: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
3: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde...

yazda size kafeinli içeceklerin hayatımıza nasıl girdiğinden bahsedeyim istiyorum. Gül Güne Gül'le de birlikteliğimiz devam ediyor. Kafeinli içecekler 1200 yıl önce Güneybatı Amerika'da yaygındı diyor bize kaynaklar. Milattan sonra 8. yüzyılda Amerika kıtası içinde yüksek oranda kafein bulunan kakaolu çikolata ve kara içecek içeceklerinin oldukça yaygın olduğu ortaya çıkmış. Günümüzde Güneybatı ABD ve Kuzeybatı Meksika'da kalan bölgeden bahsediyorum. O dönemde az sayıda insan yaşasa da bu insanlar kafeine büyük değer veriyormuş. Güneybatı Amerika'daki arkeolojik alanlardan elde edilen 177 çanak çömlek parçası üstünde yapılan analizler var. Kafeinli bu iki içeceğin kalıntıları aranıyor. Özellikle Colorado'dan birçok alandan parçalar alınmış ve 650 yıllık bir yerleşimi kapsıyormuş bu parçalar. Analizler seramiklerin %20'sinden fazlasında ya kakao ya da çoban püskülünden yapılan kara içecek isimli sert bir içeceğin kalıntıları olduğunu ortaya çıkarmış. Bu geçmişte yerlilerin ve diğer güneybatı kültürlerinin bu kafeinli içecekleri tükettiğine dair aslında ilk kanıt olmuş. Bugüne kadar kara içecek tüketiminin ABD'nin orta bölümündeki bazı kültürlerle sınırlı olduğu düşünülüyordu. İçecek burada arınma ritüellerinin bir parçası olarak ya da hani trans benzeri bir duruma geçmek için kullanılıyor. Ulusal Bilimler Akademisi bildirilerinde yayınlanan araştırmanın yazarı diyor ki burada önemli olan Kuzey Amerika'da kafein içeren iki farklı bitkinin bulunuyor olması. Bu bitkiler takasla ya da başka bir şekilde ele geçiriliyor ve Güneybatı'da yaygın olarak tüketiliyordu diye ekliyor. Kafein bu dönemde aslında iki çeşit içecek halinde tüketilmiş. Bunların ilki kakao bazlı bir çikolata içeceği. Diğerine baktığımızda da bir tür çoban püskülünden yapılan Güneydoğu Amerika'da dediğim gibi yerlilerin kara içecek adını verdiği bir içecek. Fakat bu iki bitki de Güneybatı'da yetişmiyor. Ticaret yollarının nereden geldiği ve geçtiği kesin olarak bilinmiyor. Uzmanlar Meksika ile ticaret yapıldığının bilindiğini, çünkü kakao edinilebilecek en yakın yeri burası olduğunu söylüyorlar. Çikolata da biliyorsunuz kakao bitkisinden yapılır. Yine uzmanlar ayrıca farklı zaman dilimlerinde kullanılmış seramik parçalarını seçerek kafein kullanımının sürekli mi olduğunu yoksa belirli izole dönemlerle mi sınırlı olduğunu anlamaya çalışmışlar. Bunun da belki sonuçta

az ötede inleyecek sokağı, az ötede üzülsün geçtiğim, karşımdayken bile hatırımdasın. Yazdım yazdım sildim canımdasın. Çok uzun yollarda sabırlarım, cahilim döndüm. Ben o yollarda büyüdüm.

0: güne gülle, gül güne gülle.
1: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
2: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
3: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
4: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
5: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
6: Bağımlılıkta mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
7: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
8: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
9: Aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla

0: satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199 0555 671 1199.
1: Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
2: Evde huzurla, yolda güvenle.

0: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret fırın durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 04 91 0532 580 35 89. En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 70 71 yolmühendislik.com.tr.
1: Gülnarlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gülnarlılar Nur Turizm. Gülnarlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 59 57 0533 384 42 90.
2: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
3: Reklamlar sona erdi.
4: Radyo Ülkü.
5: Her zaman her yerde yerde.
4: Radyo Ülkü Ülkü.
6: İzini kaybettiğin duygulara bir gülüşle kavuşmakmış aşk. Sana anlatılan her masala bile bile aldanmakmış aşk.

sizler şarkıları dinlerken ben de arada şöyle bir sosyal medyaya baktım, kaçamak yapayım istedim. Ve orada bir şey dikkatimi çekti. Artık kesinlikle birbirimize bağırıp çağırmadan yorum yapamıyoruz. Özellikle belirli mecralarda bunu çok daha yoğun yapıyoruz. Kimsenin fikrine tahammülümüz kalmamış. Peki öfkelendiğinizde vücudunuzda ve beyninizde neler oluyor biliyor musunuz? Bunu bilseniz belki o kadar da fazla öfkelenmezdiniz. Evet, biraz da bundan bahsetmek istiyorum size. Belki bir saniye önce sakindiniz, şimdi ise içinizde bir volkan patlıyor. Bir anda sinirlenip nasıl bu kadar öfkelendiğinizi hiç düşünmüş müydünüz? Burada aslında beyin devreye giriyor. Öfke aslında beynimizin binlerce yıl öncesinden kalan miras. Savaş ya da kaç mekanizmasının bir parçası. Beynimiz bir tehdidi algıladığında vücudumuzu iki seçeneğe hazırlıyor. Savaş, yani kendi haklarını savun, bağır, öfkelen ya da kaç. Oradan uzaklaş, konuyu kapat, görmezden gel. Ünlü psikiyatristlerden bir tanesi öfke çok eski ve temel bir duygudur diyor. Ve evet, bu duyguyu hepimiz tanıyoruz. Öfkelendiğimizde beynimizin düşünmeden hareket eden bölümü aşırı aktif hale gelirken mantıklı düşünen kısmı devre dışı kalıyor. Sonuçsa mantıksız tepkiler, pişman olmayacak hareketler ve bazen istemeden ağzımızdan çıkan sert sözler, sonra da açılan davalar, görülen mahkemeler, değil mi? Ama bizi işin o kısmı ilgilendirmiyor. Sonuçta tazminatı verecek olan sizlersiniz. Peki beynimizin hangi bölümleri öfke mekanizmasında rol oynuyor dersiniz? Hadi bakalım, detayları dinlemek isteyenler için şarkıların hemen sonrasında

Gül Güne Gül'le de öfkelendiğimizde vücudumuzda ve beynimizde neler olduğunu anlatıyorum size. Amigdalanız harekete geçiyor ve alarm butonu çalmaya başlıyor. Beynimizin hızlı karar veren bölümü olan amigdala tehlikeyi algılar algılamaz kırmızı alarmını çalıyor. Burası duygularımızı, hafızamızı ve öğrenme yetimizi yöneten badem şeklindeki küçücük bir yapı. Fakat burada şöyle bir sıkıntı var. Amigdala bazen aşırı hassas olabiliyor. Mesela gerçekten tehlikeli bir durum. İşte örneğin bir aslanla burun buruna gelmek diyelim. Birisinin size yüksek sesle konuşmasını ayırt edemeyebiliyor. Sonuç, küçücük bir şeye bile aşırı tepki gösteriyorsunuz. Amigdala öfkelenince hemen bir mesaj yolluyor. Tehlike var, harekete geç. Ve bu mesaj beynimizin başka bir kilit noktasına iletiliyor. Hipotalamus. Tabii ki bundan da bahsedeceğim size şarkıların sonrasında. İyiyim, evet.

0: Güngül'le, Güngül'e Güngül'le.
1: Mersin'in en çok dinlenen radyosu.
2: Radyo Ülkü.
3: Güngül'e Güngül'le de birlikteliğimiz devam ediyor. Öfkelendiğimizde vücudumuzda ve beynimizde neler olduğunu anlatıyordum size. Amigdala'dan bahsetmiştim. Öfkelenince hemen bir mesaj yolluyor. Tehlike var, harekete geç ve hipotalamusumuz bizi savaşmaya hazırlıyor. Hipotalamus dediğim yer beynimizin içindeki kriz yönetimi departmanı gibi. Gelen tehlike sinyalini alınca vücudumuzu hızlıca savaş ya da kaç tepkisine hazırlıyor. Kalp atışlarımız hızlanıyor, nefesimiz sıklaşıyor, kan basıncımız yükseliyor, kaslarımız geriliyor. Kısacası vücudumuz tam bir saldırı moduna geçiyor. Çünkü hipotalamus otonom sinir sistemimizi harekete geçirerek bizi fiziksel olarak savaşmaya ya da kaçmaya hazırlıyor. Ama beynimiz başka bir bölümü bu noktada devreye sokuyor. Mantıklı düşünmemiz devre dışı kalıyor. Beynimizin ön tarafında bulunan prefrontal korteks mantıklı düşünme, karar verme ve duyguları kontrol etme görevini üstleniyor. Ama öfkelendiğimizde amigdala çok hızlı çalıştığı için bu bölüm durumu değerlendirme şansı bulamıyor. Yani bazen hani sinirlendiğimizde önce hakaret edip sonra düşünüyoruz ya, aslında nedeni tam olarak bu. Sinirliyken atılan bir mesaj ya da ne bileyim bağırarak yapılan bir çıkış genellikle mantıklı bir süzgeçten geçmeden doğrudan öfke motoruyla harekete geçiyor. Sonradan da ay keşke böyle yapmasaydım dediğiniz mutlaka olmuştur. İşte bunun sorumlusu amigdalanın prefrontal korteksi devre dışı bırakması. Tabii ki öfkelendiğimizde beynimizde sadece belirli bölgeler değil, aynı zamanda kimyasal reaksiyonlar da devreye giriyor. Bunu da konuşacağız. Şarkıların sonrasında bekleyeceksiniz.

Gül güne gül de öfkelendiğimizde vücudumuzda ve beynimizde neler olur konuşuyorduk. Şimdi öfkelendiğimizde beynimizde sadece belirli bölgeler değil aynı zamanda kimyasal reaksiyonlar da devreye giriyor demiştim. İşte o anda salgılanan başlıca hormonları anlatayım size. Adrenalin. Bedenimiz adrenalin salgılayarak bizi savaşmaya ya da kaçmaya hazır hale getiriyor. Kaslarımız geriliyor, nefesimiz hızlanıyor, kalbimiz deli gibi atıyor. Kortizol vücudumuzun stres anında salgıladığı bir hormon. Ama sürekli olarak yüksek seviyelerde olması uzun vadede ciddi sağlık problemlerine yol açabiliyor. Norepinefrinden de bahsedeyim. Bu hormon sizi tetikte tutuyor ve sizi sinirlendiren şeylere takılı kalmanızı sağlıyor. İşte bu yüzden sinirlendiğinizde o tek bir olay dışında başka hiçbir şeye odaklanamıyorsunuz. Öfkelendiğinizde beyniniz ve vücudunuz adeta bir savaş moduna geçiyor anlayacağınız. Beyniniz adrenalin ve kortizol gibi stres hormonlarını salgılamaya başlıyor ve bu da tabii vücudunuzu tam anlamıyla tehdit var, hazırlan diye alarma geçiriyor. Peki bu alarmın sonuçları nelermiş derseniz şarkıların sonrasında memnuniyetle anlatırım.

0: Gül güne.
1: Bugün 11 Haziran Perşembe.
2: Mersin haberlerini sunuyoruz. Mersin'in Silifke ilçesine yanaşan Angus gemileri yoğun koku ve sinek şikayetlerini arttırdı. MHP'li meclis üyesi Adnan Saz konuyu Büyükşehir Belediye Meclisi'nde gündeme getirerek bunlar bölgeye çok yoğun koku salmakta ve sinek getirmekte. Büyükşehir Belediyesi'nin buna müdahale etmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bu soruna ne kaymakamlık ne de başka bir kurum hiç kimse sahip çıkmıyor diye konuştu. Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya, Mersin Üniversitesi'nde düzenlenen programda öğrencilerle bir araya gelerek hukuk devleti, anayasa yargısı, temel hak ve özgürlüklerle gençlerin gelecekte üstleneceği sorumluluklar hakkında değerlendirmelerde bulundu. Mersin'in Tarsus ilçesi otoban Ziyaret Tepe mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında otomobil sürücüsü Muhammed Emir Yılmaz öldü, 4 kişi yaralandı. Mersin'in Akdeniz ilçesine bağlı Adanalıoğlu ile Kazanlı mahalleleri arasındaki yolda seyreden bir otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki sulama kanalına düştü. Kazada araçta bulunan 4 kişiden ikisi boğularak yaşamını yitirdi. Mersin'de jandarma ekiplerince sahte ikinci el eşya ilanları vererek vatandaşları dolandırdığı tespit edilen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 20 kişiden 18'i tutuklandı. Anamur Muz ve Çilek Üreticileri Derneği Başkanı Ali Ufuk Yılmaz, bazı WhatsApp gruplarında gece saatlerinde paylaşılan mesajlarla muz fiyatlarının yapay şekilde düşürülmeye çalıştığını öne sürerek bir telefon numarası üzerinden fiyat açıklanıyor. Ancak bu kişinin halde dükkanı yok, üretici değil, tüccar değil. Buna rağmen sanki sektörün tamamını temsil ediyormuş gibi fiyat belirleniyor. Bu kabul edilemez dedi. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hakan Sefar Çakır ve Meclis Başkanı Hamit İzol Başkanlığındaki Yönetim Kurulu ile Meclis Divan Kurulu üyeleri göreve yeni başlayan Mersin İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Milliyetçi Hareket Partisi Mersin Milletvekili Levent Uysal, Meclis Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, şehit Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nun adının yıllardır yaşatıldığı Tarsus Gençlik Merkezi'nden kaldırılmasına tepki göstererek karardan geri dönülmesi için ilgili tüm kurumları göreve davet ediyorum ifadelerini kullandı. Mersin İYİ Parti İl Başkanı Ali Rıza Özdeniz, Mersin Ziraat Odası Başkanı Musa Yılmaz'ı ziyaret ederek tarım sektörünün sorunları ve çözüm önerileri üzerine görüş alışverişinde bulunarak İYİ Parti tarafından arpa ve buğday fiyatlarına ilişkin hazırlanan kanun teklifini Ziraat Odası yönetimiyle paylaştı. Türk Mutfağı Haftası kapsamında Tarsus Müzesi'nde düzenlenen etkinlikte Türk mutfağının köklü geçmişi ve kültürel mirası tanıtıldı. Mersin'in Bozyazı ilçesinde yaşayan jandarma emeklisi Mustafa Eyşen, yaklaşık 12 yıldır sürdürdüğü naht sanatıyla geleneksel Türk-İslam el sanatlarını yaşatmaya çalışıyor. Farklı branşlarda Türkiye ve dünya dereceleri elde eden Mersinli öğrenciler, İl Milli Eğitim Müdürü Muhammed Özdemirci'yi makamında ziyaret ederek başarılarını paylaştı. Mersin SEM projesi yüzücüsü Gökçe Öztürk, Türkiye Açık Su Yaz Yüzme Şampiyonası ve milli takım seçmesindeki dereceleriyle milli takıma seçildi.
3: Hava durumu.
1: Ülkemiz genelinde çok bulutlu ve yağışlı hava olacağı tahmin ediliyor. Mersin genelinde de bugün hava çok bulutlu. Sıcaklık en düşük 23, en yüksek 29 derece olacak. Rüzgar güneyden 14 kilometre hızla esecek.
3: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
4: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
0: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
4: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. Şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında. Ergül,
5: her mesele. Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
7: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
8: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
9: Arkadaş Kundura yaşat iş anında, Arkadaş Kundura üzüm iş anında.
10: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret Fırın Durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
11: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite. Şişko Tantuni, lezzeti ve sunumuyla efsane et tantuni, biftek tantuni, tavuk tantuni, yoğurtlu tantuni, Şişko Tantuni'de.
12: Şişko Tantuni, Kushimoto Sokağı'nda.
11: Sipariş hattı 239-0140. Yenişehir Mersin.
13: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
3: Reklamlar sona erdi.
14: Radyo Ülke. Radyo Ülke.
15: Gülgün Ergül'le de birlikteyiz. Vücudumuzda ve beynimizde acaba öfkelendiğimizde neler olur konuşuyorduk, hatırlarsanız. Peki vücudumuz alarma geçtiğinde sonuçları neler olur demiştik en son. Kalp atışlarımız hızlanıyor mesela. Sanki böyle maraton koşuyormuşsunuz gibi kalbiniz deli gibi atmaya başlıyor. Kan basıncınız yükseliyor. Vücudumuz olası bir mücadeleye hazır olmak için kan akışını arttırıyor çünkü. Kaslarınız geriliyor. Özellikle böyle çene ve omuzlarınız taş gibi sertleşiyor. Daha sonra onlar size boyun ağrısı olarak geri dönecek. Nefesiniz hızlanıyor ve yüzeyselleşiyor. Derin derin nefes almak yerine böyle kısa kısa soluyorsunuz. Bu da bazen baş dönmesine bile yol açabiliyor. Sindirim sistemi de elbette yavaşlıyor. Midede kelebekler uçuşmuyor ama sinirden düğüm olabiliyor. Bu yüzden stres altında bazı insanlarda mide bulantısı, hatta iştah kaybı görülebilir. Vücut ısınız artıyor mesela. İçim yiyor ya da sinirden yanıyorum demek tesadüf değil. Öfkelendiğimizde gerçekten vücut sıcaklığımız artıyor. Ve işte bu yüzden tartışmaların alevlendiği anlarda gerçekten içiniz yanıyor. Öfkelendiğinizde beyninizde neler oluyor hepsini anlattım. Bunlar tabii içeride olup bitenler. Peki dışarıdan nasıl görünüyorsunuz sizce? Az sonra şarkıların sonrasında

Konuşmalara doyamadım ama sürem çok azalmış. Şimdi fark ettim, o yüzden şöyle bir toparlamak niyetindeyim. Öfkelendiğimizde vücudumuzda ve beynimizde neler olduğunu anlatmıştım size. Peki ya dışarıdan nasıl gözüküyorsunuz demiştim. Yüzünüz kızarıyor. Bazen kulaklarınıza kadar yanıyor. Göz bebekleriniz büyüyor. Daha keskin ve odaklı bakmaya başlıyorsunuz. Terliyorsunuz. Genelde avuç içleri ve alın daha fazla terler. Yumruklarınızı sıkıyorsunuz. Farkında olmadan dişlerinizi sıkıyor olabilirsiniz. Duruşunuz değişiyor. Omuzlar yukarı kalkıyor ve vücut savaş pozisyonuna geçiyor. Beyniniz sokakta aniden önünüze çıkan bir tehditle sosyal medyada okuduğunuz sinir bozucu bir yorum arasındaki farkı ne yazık ki ayırt edemiyor. İşte bu yüzden bazen küçücük bir şey bile bizi tamamen çileden çıkarabiliyor. Ama atalarımız ne demiş? Keskin sirke küpüne zarar. O yüzden siz olun, öfkelenmeden önce

Ve işte bugün de zaman kalmadı yine. Oysa neler vardı, neler anlatılacak. Artık resmi yarına saklıyorum. O zaman yarın tekrar görüşmek umuduyla. Hoşçakalın, bizden ayrılmayın.

0: güne günle, gül güne günle.
1: En hit şarkılar, eğlendiren konular, hayata dair ders veren masallar, kahkahalarla aralar hepsi bir aradalar.
0: Gülü kaçıranlar bin pişmanlar.

0: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
1: Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
2: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
3: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten. Huz-

0: en güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
1: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de Buhara Etli Ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 33 22 0543 197 22 42 Akdeniz Mersin, ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
2: Gül Narlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gül Narlılar Nur Turizm. Gül Narlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 59 57 0533 384 42 90.
1: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
2: Reklamlar sona erdi.
3: Radyo Ülke.
4: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. İklim krizine karşı yürütülen ulusal ve uluslararası politikalarda aktif rol oynayan Mersin Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Belediyeler Birliği ev sahipliğinde gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı sürecinde iklim yönetişimi, politika, uygulama ve koordinasyon toplantısında yerini aldı. Toplantıda Mersin'in beklentileri ve deneyimleri aktarılırken, kentin iklim politikalarına dair yerel örnekler paylaşıldı. Meski, Tarsus ilçesine bağlı Kavaklı Mahallesi'nde önemli bir altyapı çalışmasını daha tamamladı. Bölgede yaşanan yağmur suyu birikmeleri ve olası taşkın risklerine karşı başlatılan yağmur suyu hattı döşeme çalışmaları başarıyla sonuçlandırıldı. Aynı zamanda mahalle genelinde ızgara sistemleri kurularak yağış sularının hızlı ve kontrollü bir şekilde tahliye edilmesi sağlandı. Mersin Büyükşehir Belediyesi Gülnar'da 5 mahalleyi birbirine bağlayan ve aynı zamanda Gülnar'ı Silifke'ye ulaştıran Çavuşlar Tepe Mahallesi mevkiinde bulunan ikinci etap yol çalışmalarında sona geldi. Ekipler 7,5

0: Kilometrelik yolun genişliğini 4 metreden 8 metreye kadar çıkartarak üreticiler ile yayla ve deniz turizmi için yolu kullananlara rahat bir nefes aldırdı. Üretici kadınları destekleyerek hem kent ekonomisine katkı sunan hem de kadınların sosyal yaşamda söz sahibi olmasını sağlayan Mersin Büyükşehir Belediyesi, evde başlayan üretim sürecinin markalaşmasında da kadınları yalnız bırakmıyor. Ürünlerini markalaştırma konusunda da büyükşehir ekiplerinden gerekli eğitimi alan kadınlar böylece Türkiye'nin dört bir yanına satış yapmaya başladı. Mersin Büyükşehir Belediyesi Dünya Çevre Haftası kapsamında Marina'da deniz dibi temizliği etkinliği düzenledi. Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı'nda görev yapan dalgıçlar tarafından gerçekleştirilen dalışlarda deniz tavanında biriken çok sayıda atık çıkarıldı ve sergilendi. Etkinlikle denizlerin korunmasının önemi vurgulanırken vatandaşlara çevreyi temiz tutmaları çağrısında bulunuldu. Mersin Büyükşehir Belediyesi 15 okuma salonu ile gençlerin hayatına dokunmaya devam ediyor. Büyükşehir okuma salonları ders çalışmak için uygun ortam bulmakta zorlanan öğrenciler için güvenli ve konforlu bir alan sunuyor. Salonlarda sunulan ücretsiz internet, teknik ekipman ve çay kahve ikramı, öğrencilerin araştırmalarını yapmalarına, ödevlerini tamamlamalarına ve sınavlara hazırlanmalarına önemli katkı sağlıyor. Haberlerin detaylarına Mersin Beltr adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
1: Radyo Ülkü.

0: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada son iki haftada hudutlardan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan biri terör örgütü mensubu 298 kişinin yakalandığı, 1804 kişinin ise hududu geçemeden engellendiği bildirildi. Ayrıca son bir hafta içinde 4 PKK'lı terörist de teslim oldu. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, biz İçişleri Bakanlığı olarak vatandaşın son zamanlarda şikayetine sebebiyet veren yeni nesil suç örgütleri dediğimiz, biz bunlara sokak eşkıyaları da diyebiliriz, vatandaşı tehdit eden, onları hayatından bezdiren oluşumlarla mücadele konusunda bir irade ortaya koyduk. Biz elimizden geldiği kadar bu yeni nesil suç çeteleriyle mücadele edeceğiz, onları eylem yapamaz veya vatandaşı rahatsız edemez bir pozisyona, bir duruma getireceğiz dedi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında sabah saatlerinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince operasyon yapıldı. Operasyonda aralarında şarkıcı Ayşe Hatun Önal, oyuncu Beren Saat, şarkıcı Kenan Doğulu, sanal medya ünlüsü Kerimcan Durmaz, şarkıcı Berdan Mardini, aranjör Ozan Doğulu, şarkıcı Yaşar İpek ve Enis Arıkan'ın da olduğu 22 kişi gözaltına alındı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu yılın 4. faiz kararını belirlemek üzere bugün toplanacak. Küresel ölçekte artan jeopolitik riskler ve merkez bankalarının şahin duruşlarını güçlendirdiği bir dönemde yurt içi piyasaların gözü faiz kararına çevrildi. İran Devrim Muhafızları Ordusu ABD güçlerinin Tahran'a yönelik saldırılarına misilleme yapıldığını ve bölgedeki 18 askeri hedefin vurulduğunu bildirdi. A milli erkek voleybol takımı 2026 Milletler Ligi'ndeki ilk maçında ABD'ye 3-1 mağlup oldu. Beşiktaş Gain Türkiye Sigorta Basketbol Ligi Playoff yarı final serisi 5. ve son maçında Bahçeşehir Koleji'ni 80-71 mağlup ederek seride 3-2 öne geçti ve finalde Fenerbahçe Beko'nun rakibi oldu. Dünya ve Avrupa şampiyonu milli güreşçi Rıza Kaya Alp Ankara'da katıldığı sohbet etkinliğinde güreş severlerle bir araya geldi. Kaya Alp, 2028 Los Angeles Olimpiyatlarında hedefim altın madalyayı almak, mücadele edeceğiz, olmayacak diye bir şey yok dedi. Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek 2027 Dünya Erkekler Handbol Şampiyonası'nda gruplar belli oldu. Tarihinde ilk kez Dünya Şampiyonası'na katılacak Ay Yıldızlılar C grubunda Hırvatistan, İspanya ve Şili ile karşılaşacak.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6012 lira 68 kuruş, Amerikan doları 46 lira 14 kuruş, euro 53 lira 35 kuruş, sterlin 61 lira 79 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 95 dolar, bir bitcoin 61.160 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi ise 13.744 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu. Akdeniz, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Konya, Karaman, Niğde, Kayseri ve Sivas çevreleriyle Sinop ve Kastamonu'nun iç kesimleri, Karabük'ün güney kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Artvin, Bayburt, Kars, Ardahan ve Iğdır çevreleriyle Erzurum'un kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
2: Haber. Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13. Reklam.
3: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
4: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında. Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
5: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş kundura.
7: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş kundura.
8: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş kundura.
9: Arkadaş kundura yaşat işanında, arkadaş kundura üzüm işanında.
10: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret fırın durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 04 91 0532 580 3589.
11: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite. Şişko Tantuni, lezzeti ve sunumuyla efsane et tantuni, biftek tantuni, tavuk tantuni, yoğurtlu tantuni, Şişko Tantuni'de.
12: Şişko Tantuni, Kushimoto Sokağı'nda.
11: Sipariş hattı 239-0140. Yenişehir Mersin.
13: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da
14: yaz neşesi indirimlerle katlanıyor.
13: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
14: Doğru çiftlik 1000 gram tost peyniri 224.90. İçim 1 litre laktozsuz kefir 89.90. Teno kağıt havlu altılı 69.90. Bingo bulaşık deterjanı 1500 mililitre 99.90.
15: Kalite burada, ucuzluk burada.
16: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
17: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
2: Reklamlar sona erdi.
18: Radyo Ülkü. Radyo Ülkü.

0: Bugün 11 Haziran Perşembe. Mersin haberlerini sunuyoruz. Mersin'in Silifke ilçesine yanaşan Angus gemileri yoğun koku ve sinek şikayetlerini arttırdı. MHP'li meclis üyesi Adnan Saz konuyu Büyükşehir Belediye Meclisi'nde gündeme getirerek bunlar bölgeye çok yoğun koku salmakta ve sinek getirmekte. Büyükşehir Belediyesi'nin buna müdahale etmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bu soruna ne kaymakamlık ne de başka bir kurum hiç kimse sahip çıkmıyor diye konuştu. Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya, Mersin Üniversitesi'nde düzenlenen programda öğrencilerle bir araya gelerek hukuk devleti, anayasa yargısı, temel hak ve özgürlüklerle gençlerin gelecekte üstleneceği sorumluluklar hakkında değerlendirmelerde bulundu. Mersin'in Tarsus ilçesi otoban Ziyarettepe mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında otomobil sürücüsü Muhammed Emir Yılmaz öldü, 4 kişi yaralandı. Mersin'in Akdeniz ilçesine bağlı Adanalıoğlu ile Kazanlı mahalleleri arasındaki yolda seyreden bir otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki sulama kanalına düştü. Kazada araçta bulunan 4 kişiden ikisi boğularak yaşamını yitirdi. Mersin'de jandarma ekiplerince sahte ikinci el eşya ilanları vererek vatandaşları dolandırdığı tespit edilen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 20 kişiden 18'i tutuklandı. Anamur Muz ve Çilek Üreticileri Derneği Başkanı Ali Ufuk Yılmaz, bazı WhatsApp gruplarında gece saatlerinde paylaşılan mesajlarla muz fiyatlarının yapay şekilde düşürülmeye çalıştığını öne sürerek bir telefon numarası üzerinden fiyat açıklanıyor. Ancak bu kişinin halde dükkanı yok, üretici değil, tüccar değil. Buna rağmen sanki sektörün tamamını temsil ediyormuş gibi fiyat belirleniyor. Bu kabul edilemez dedi. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hakan Sefar Çakır ve Meclis Başkanı Hamit İzol Başkanlığındaki Yönetim Kurulu ile Meclis Divan Kurulu üyeleri göreve yeni başlayan Mersin İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Milliyetçi Hareket Partisi Mersin Milletvekili Levent Uysal, Meclis Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada şehit Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nun adının yıllardır yaşatıldığı Tarsus Gençlik Merkezi'nden kaldırılmasına tepki göstererek karardan geri dönülmesi için ilgili tüm kurumları göreve davet ediyorum ifadelerini kullandı. Mersin İYİ Parti İl Başkanı Ali Rıza Özdeniz, Mersin Ziraat Odası Başkanı Musa Yılmaz'ı ziyaret ederek tarım sektörünün sorunları ve çözüm önerileri üzerine görüş alışverişinde bulunarak İYİ Parti tarafından arpa ve buğday fiyatlarına ilişkin hazırlanan kanun teklifini Ziraat Odası yönetimiyle paylaştı. Türk Mutfağı Haftası kapsamında Tarsus Müzesi'nde düzenlenen etkinlikte Türk mutfağının köklü geçmişi ve kültürel mirası tanıtıldı. Mersin'in Bozyazı ilçesinde yaşayan jandarma emeklisi Mustafa Eyşen, yaklaşık 12 yıldır sürdürdüğü naht sanatıyla geleneksel Türk-İslam el sanatlarını yaşatmaya çalışıyor. Farklı branşlarda Türkiye ve dünya dereceleri elde eden Mersinli öğrenciler, İl Milli Eğitim Müdürü Muhammed Özdemirci'yi makamında ziyaret ederek başarılarını paylaştı. Mersin SEM projesi yüzücüsü Gökçe Öztürk, Türkiye Açık Su Yaz Yüzme Şampiyonası ve milli takım seçmesindeki dereceleriyle milli takıma seçildi.
1: Hava durumu.
0: Ülkemiz genelinde çok bulutlu ve yağışlı hava olacağı tahmin ediliyor. Mersin genelinde de bugün hava çok bulutlu. Sıcaklık en düşük 23, en yüksek 29 derece olacak. Rüzgar güneyden 14 kilometre hızla esecek.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
2: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
3: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
4: Ergül, her nesil.
5: Ayak
4: ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
6: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
7: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
8: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
9: Evde huzurla, yolda güvenle.

0: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret fırın durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 04 91 0532 580 3589.
1: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
2: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
1: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii Yanı, Yenişehir, Mersin.
3: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de. Buhara Etli Ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 33 22 0543 197 22 42 Akdeniz Mersin. Ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
4: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite. Şişko Tantuni, lezzeti ve sunumuyla efsane et tantuni, biftek tantuni, tavuk tantuni, yoğurtlu tantuni, Şişko Tantuni'de.
5: Şişko Tantuni, Kushimoto Sokağı'nda.
4: Sipariş hattı 239-0140. Yenişehir, Mersin.
6: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da
7: yaz neşesi indirimlerle katlanıyor.
6: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
7: Sütaş 2 litre ayran 89.90. Komili 4 litre ayçiçek yağı 359.90. Cip çok amaçlı temizleyici 1 litre 89.90. Drop tuvalet kağıdı 40'lı 189.90.
8: Kalite burada, ucuzluk burada.
9: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
10: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
11: Reklamlar sona erdi.
12: Radyo Ülke.
13: Radyo Ülke 24.

0: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
1: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
2: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
3: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
4: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
5: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
6: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
7: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
8: Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
9: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
10: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten

0: en güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
1: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da
2: yaz neşesi indirimlerle katlanıyor.
1: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
2: Burcu 570 gram bezelye 59.90, Türk şeker 5 kilogram toz şeker 199.50, Dalan şampuan 450 mililitre 54.90, Evisa sıvı sabun 3 litre 69.90.
3: Kalite burada, ucuzluk burada.
4: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
5: Gülnarlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gülnarlılar Nur Turizm. Gülnarlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 5957, 0533 384 4290.
6: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
7: Reklamlar sona erdi.
8: Radyo Ülke.
9: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. İklim krizine karşı yürütülen ulusal ve uluslararası politikalarda aktif rol oynayan Mersin Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Belediyeler Birliği ev sahipliğinde gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı sürecinde iklim yönetişimi, politika, uygulama ve koordinasyon toplantısında yerini aldı. Toplantıda Mersin'in beklentileri ve deneyimleri aktarılırken, kentin iklim politikalarına dair yerel örnekler paylaşıldı. Meski, Tarsus ilçesine bağlı Kavaklı Mahallesi'nde önemli bir altyapı çalışmasını daha tamamladı. Bölgede yaşanan yağmur suyu birikmeleri ve olası taşkın risklerine karşı başlatılan yağmur suyu hattı döşeme çalışmaları başarıyla sonuçlandırıldı. Aynı zamanda mahalle genelinde ızgara sistemleri kurularak yağış sularının hızlı ve kontrollü bir şekilde tahliye edilmesi sağlandı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Gülnar'da 5 mahalleyi birbirine bağlayan ve aynı zamanda Gülnar'ı Silifke'ye ulaştıran Çavuşlar Tepe Mahallesi mevkiinde bulunan ikinci etap yol çalışmalarında sona geldi. Ekipler 7,5 kilometrelik yolun genişliğini 4 metreden 8 metreye kadar çıkartarak üreticiler ile yayla ve deniz turizmi için yolu kullananlara rahat bir nefes aldırdı. Üretici kadınları destekleyerek hem kent ekonomisine katkı sunan hem de kadınların sosyal yaşamda söz sahibi olmasını sağlayan Mersin Büyükşehir Belediyesi, evde başlayan üretim sürecinin markalaşmasında da kadınları yalnız bırakmıyor. Ürünlerini markalaştırma konusunda da büyükşehir ekiplerinden gerekli eğitimi alan kadınlar böylece Türkiye'nin dört bir yanına satış yapmaya başladı. Mersin Büyükşehir Belediyesi Dünya Çevre Haftası kapsamında Marina'da deniz dibi temizliği etkinliği düzenledi. Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı'nda görev yapan dalgıçlar tarafından gerçekleştirilen dalışlarda deniz tavanında biriken çok sayıda atık çıkarıldı ve sergilendi. Etkinlikle denizlerin korunmasının önemi vurgulanırken vatandaşlara çevreyi temiz tutmaları çağrısında bulunuldu. Mersin Büyükşehir Belediyesi 15 Okuma Salonu ile gençlerin hayatına dokunmaya devam ediyor. Büyükşehir Okuma Salonları, ders çalışmak için uygun ortam bulmakta zorlanan öğrenciler için güvenli ve konforlu bir alan sunuyor. Salonlarda sunulan ücretsiz internet, teknik ekipman ve çay kahve ikramı, öğrencilerin araştırmalarını yapmalarına, ödevlerini tamamlamalarına ve sınavlara hazırlanmalarına önemli katkı sağlıyor. Haberlerin detaylarına Mersin Beltera adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık. We'll be right back.

köprüde balık tutmayı denedim. Başıma ne işler sardığım olmadı. Ayşe'deki resmine hiç bakmadım. O kokulu mumlardan da yakmadım. Gözlerini düşlerime sokmadım. Her şeyinden uzak durdum, olmadı.

0: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda toprak koruma ve arazi kullanımına ilişkin düzenlemeleri de içeren Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu ile Çeltik Kanunu ve bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifinin 4 maddesi daha kabul edildi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, biz İçişleri Bakanlığı olarak vatandaşın son zamanlarda şikayetine sebebiyet veren yeni nesil suç örgütleri dediğimiz, biz bunlara sokak eşkıyaları da diyebiliriz, vatandaşı tehdit eden, onları hayatından bezdiren oluşumlarla mücadele konusunda bir irade ortaya koyduk. Biz elimizden geldiği kadar bu yeni nesil suç çeteleriyle mücadele edeceğiz, onları eylem yapamaz veya vatandaşı rahatsız edemez bir pozisyona, bir duruma getireceğiz dedi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında sabah saatlerinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince operasyon yapıldı. Operasyonda aralarında şarkıcı Ayşe Hatun Önal, oyuncu Beren Saat, şarkıcı Kenan Doğulu, sanal medya ünlüsü Kerimcan Durmaz, şarkıcı Berdan Mardini, aranjör Ozan Doğulu, şarkıcı Yaşar İpek ve Enis Arıkan'ın da olduğu 22 kişi gözaltına alındı. Milli Eğitim Bakanlığı'nca 13 Haziran Cumartesi günü düzenlenecek liselere geçiş sistemi kapsamındaki merkezi sınav yurt içi ve yurt dışında toplam 1.022.658 öğrencinin katılımıyla yapılacak. İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD güçlerinin Tahran'a yönelik saldırılarına misilleme yapıldığını ve bölgedeki 18 askeri hedefin vurulduğunu bildirdi. Spor. A Milli Erkek Voleybol Takımı 2026 Milletler Ligi'ndeki ilk maçında ABD'ye 3-1 mağlup oldu. Beşiktaş Gain Türkiye Sigorta Basketbol Ligi Playoff yarı final serisi 5. ve son maçında Bahçeşehir Koleji'ni 80-71 mağlup ederek seride 3-2 öne geçti ve finalde Fenerbahçe Beko'nun rakibi oldu. Dünya ve Avrupa şampiyonu milli güreşçi Rıza Kayaalp Ankara'da katıldığı sohbet etkinliğinde güreş severlerle bir araya geldi. Kayaalp, 2028 Los Angeles Olimpiyatlarında hedefim altın madalyayı almak, mücadele edeceğiz olmayacak diye bir şey yok dedi. Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek 2027 Dünya Erkekler Handbol Şampiyonası'nda gruplar belli oldu. Tarihinde ilk kez Dünya Şampiyonası'na katılacak Ay Yıldızlılar C grubunda Hırvatistan, İspanya ve Şili ile karşılaşacak.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6.012 lira 68 kuruş, Amerikan doları 46 lira 14 kuruş, euro 53 lira 35 kuruş, sterlin 61 lira 79 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 95 dolar, bir bitcoin 61.160 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi ise 13.744 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu. Akdeniz, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Konya, Karaman, Niğde, Kayseri ve Sivas çevreleriyle Sinop ve Kastamonu'nun iç kesimleri, Karabük'ün güney kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Artvin, Bayburt, Kars, Ardahan ve Iğdır çevreleriyle Erzurum'un kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
2: Haber. Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13. Reklam.
3: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
4: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. çevre yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında. Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
5: Ayakkabılarım eskidi, Mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
7: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
8: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
9: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
10: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten.

0: kuzu tandır, limonludan sonra artık Mersin'de Buhara etli ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 33 22 0543 197 22 42 Akdeniz Mersin ücretsiz otoparkımız mevcuttur. Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite. Şişko Tantuni, lezzeti ve sunumuyla efsane et tantuni, biftek tantuni, tavuk tantuni, yoğurtlu tantuni, Şişko Tantuni'de.
1: Şişko Tantuni, Kushimoto Sokağı'nda.
0: Sipariş hattı 239-0140, 239-0140, Yenişehir Mersin.
2: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
3: Reklamlar sona erdi.
4: Radyo Ülke.
5: En iyi müzik, en iyi program.

0: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
1: Aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199 0555 671 1199
2: Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
3: Bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten bu

0: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da
1: yaz neşesi indirimlerle katlanıyor.
0: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
1: Sütaş 2 litre ayran 89.90. Komili 4 litre ayçiçek yağı 359.90. Cip çok amaçlı temizleyici 1 litre 89.90. Drop tuvalet kağıdı 40'lı 189.90.
2: Kalite burada, ucuzluk burada.
3: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
4: Gülnarlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gülnarlılar Nur Turizm. Gülnarlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 5957 0533 384 Gülnarlılar Nur Turizm. Otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gülnarlılar Nur Turizm. Gülnarlılar Nur Turizm.

0: İsim Türkiye Belediyeler Birliği ev sahipliğinde gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı sürecinde iklim yönetişimi, politika, uygulama ve koordinasyon toplantısında yerini aldı. Toplantıdan Mersin'in beklentileri ve deneyimleri aktarılırken kentin iklim politikalarına dair yerel örnekler paylaşıldı. Meski, Tarsus ilçesine bağlı Kavaklı Mahallesi'nde önemli bir altyapı çalışmasını daha tamamladı. Bölgede yaşanan yağmur suyu birikmeleri ve olası taşkın risklerine karşı başlatılan yağmur suyu hattı döşeme çalışmaları başarıyla sonuçlandırıldı. Aynı zamanda mahalle genelinde ızgara sistemleri kurularak yağış sularının hızlı ve kontrollü bir şekilde tahliye edilmesi sağlandı. Mersin Büyükşehir Belediyesi Gülnar'da 5 mahalleyi birbirine bağlayan ve aynı zamanda Gülnar'ı Silifke'ye ulaştıran Çavuşlar Tepe Mahallesi mevkiinde bulunan ikinci etap yol çalışmalarında sona geldi. Ekipler 7,5 kilometrelik yolun genişliğini 4 metreden 8 metreye kadar çıkartarak üreticiler ile yayla ve deniz turizmi için yolu kullananlara rahat bir nefes saldırdı. Üretici kadınları destekleyerek hem kent ekonomisine katkı sunan hem de kadınların sosyal yaşamda söz sahibi olmasını sağlayan Mersin Büyükşehir Belediyesi, evde başlayan üretim sürecinin markalaşmasında da kadınları yalnız bırakmıyor. Ürünlerini markalaştırma konusunda da büyükşehir ekiplerinden gerekli eğitimi alan kadınlar böylece Türkiye'nin dört bir yanına satış yapmaya başladı. Mersin Büyükşehir Belediyesi Dünya Çevre Haftası kapsamında Marina'da deniz dibi temizliği etkinliği düzenledi. Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı'nda görev yapan dalgıçlar tarafından gerçekleştirilen dalışlarda deniz tavanında biriken çok sayıda atık çıkarıldı ve sergilendi. Etkinlikle denizlerin korunmasının önemi vurgulanırken vatandaşlara çevreyi temiz tutmaları çağrısında bulunuldu. Mersin Büyükşehir Belediyesi 15 okuma salonu ile gençlerin hayatına dokunmaya devam ediyor. Büyükşehir okuma salonları ders çalışmak için uygun ortam bulmakta zorlanan öğrenciler için güvenli ve konforlu bir alan sunuyor. Salonlarda sunulan ücretsiz internet, teknik ekipman ve çay kahve ikramı, öğrencilerin araştırmalarını yapmalarına, ödevlerini tamamlamalarına ve sınavlara hazırlanmalarına önemli katkı sağlıyor. Haberlerin detaylarına Mersin.bel.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
1: Her zaman, her yerde,
2: Radyo, ülke.
3: Aşk, çağlar boyu sevenlerle birlikte yaşayıp geldi. Göz gördü, gönül sevdi. Kerem ile Aslı, Tahir ile Zühre, Leyla ile Mecnun, hepsi de öldü. Fakat aşk ölmedi. Aşk ölmedi.

0: Bugün 11 Haziran Perşembe. Mersin haberlerini sunuyoruz. Mersin'in Silifke ilçesine yanaşan Angus gemileri yoğun koku ve sinek şikayetlerini arttırdı. MHP'li meclis üyesi Adnan Saz konuyu Büyükşehir Belediye Meclisi'nde gündeme getirerek bunlar bölgeye çok yoğun koku salmakta ve sinek getirmekte. Büyükşehir Belediyesi'nin buna müdahale etmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bu soruna ne kaymakamlık ne de başka bir kurum hiç kimse sahip çıkmıyor diye konuştu. Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya, Mersin Üniversitesi'nde düzenlenen programda öğrencilerle bir araya gelerek hukuk devleti, anayasa yargısı, temel hak ve özgürlüklerle gençlerin gelecekte üstleneceği sorumluluklar hakkında değerlendirmelerde bulundu. Mersin'in Tarsus ilçesi otoban Ziyaret Tepe mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında otomobil sürücüsü Muhammed Emir Yılmaz öldü, 4 kişi yaralandı. Mersin'in Akdeniz ilçesine bağlı Adanalıoğlu ile Kazanlı mahalleleri arasındaki yolda seyreden bir otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki sulama kanalına düştü. Kazada araçta bulunan 4 kişiden ikisi boğularak yaşamını yitirdi. Mersin'de jandarma ekiplerince sahte ikinci el eşya ilanları vererek vatandaşları dolandırdığı tespit edilen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 20 kişiden 18'i tutuklandı. Anamur Muz ve Çilek Üreticileri Derneği Başkanı Ali Ufuk Yılmaz, bazı WhatsApp gruplarında gece saatlerinde paylaşılan mesajlarla muz fiyatlarının yapay şekilde düşürülmeye çalıştığını öne sürerek bir telefon numarası üzerinden fiyat açıklanıyor. Ancak bu kişinin halde dükkanı yok, üretici değil, tüccar değil. Buna rağmen sanki sektörün tamamını temsil ediyormuş gibi fiyat belirleniyor. Bu kabul edilemez dedi. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hakan Sefar Çakır ve Meclis Başkanı Hamit İzol Başkanlığındaki Yönetim Kurulu ile Meclis Divan Kurulu üyeleri göreve yeni başlayan Mersin İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Milliyetçi Hareket Partisi Mersin Milletvekili Levent Uysal, Meclis Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada şehit Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nun adının yıllardır yaşatıldığı Tarsus Gençlik Merkezi'nden kaldırılmasına tepki göstererek karardan geri dönülmesi için ilgili tüm kurumları göreve davet ediyorum ifadelerini kullandı. Mersin İYİ Parti İl Başkanı Ali Rıza Özdeniz, Mersin Ziraat Odası Başkanı Musa Yılmaz'ı ziyaret ederek tarım sektörünün sorunları ve çözüm önerileri üzerine görüş alışverişinde bulunarak İYİ Parti tarafından arpa ve buğday fiyatlarına ilişkin hazırlanan kanun teklifini Ziraat Odası yönetimiyle paylaştı. Türk Mutfağı Haftası kapsamında Tarsus Müzesi'nde düzenlenen etkinlikte Türk mutfağının köklü geçmişi ve kültürel mirası tanıtıldı. Mersin'in Bozyazı ilçesinde yaşayan jandarma emeklisi Mustafa Eyşen, yaklaşık 12 yıldır sürdürdüğü naht sanatıyla geleneksel Türk-İslam el sanatlarını yaşatmaya çalışıyor. Farklı branşlarda Türkiye ve dünya dereceleri elde eden Mersinli öğrenciler, İl Milli Eğitim Müdürü Muhammed Özdemirci'yi makamında ziyaret ederek başarılarını paylaştı. Mersin SEM projesi yüzücüsü Gökçe Öztürk, Türkiye Açık Su Yaz Yüzme Şampiyonası ve milli takım seçmesindeki dereceleriyle milli takıma seçildi.
1: Hava durumu.
0: Ülkemiz genelinde çok bulutlu ve yağışlı hava olacağı tahmin ediliyor. Mersin genelinde de bugün hava çok bulutlu. Sıcaklık en düşük 23, en yüksek 29 derece olacak. Rüzgar güneyden 14 kilometre hızla esecek.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
2: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
3: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
2: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Çevre yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında. Ergül
4: her mesele. Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
6: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
7: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
8: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
9: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret Fırın Durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
10: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da
11: yaz neşesi indirimlerle katlanıyor.
10: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
11: Burcu 570 gram bezelye 59.90. Türk şeker 5 kilogram toz şeker 199.50. Dalan şampuan 450 mililitre 54.90. Evisa sıvı sabun 3 litre 69.90.
12: Kalite burada, ucuzluk burada.
13: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
2: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
1: Reklamlar sona erdi.
14: Radyo Ülkü.
1: Bazen 80'ler.
14: Oturmuşum, oturum.
1: Çoğu zaman 90'lar. Geçmişe keyifli bir yolculuğa hazır olun.
15: 90'ların en güzel şarkıları Radyo Ülkü'de. 90'lar Retro başlıyor.

şarkıcılarının bildiği 90'lı yıllara ait en keyifli şarkılarla bugün de retroya başlıyoruz. Bugün programımızın açılış şarkısı Demet Sarıoğlu'nun ilk albümünden çıkış şarkısı Kınalı Bebek. Sözler Şehrazat'a, müzikse Uzay Hepari'ye aittir. Şarkının video klibi ise zamanına göre oldukça radikal sahneler içermektedir. Retroya Ege ile devam edeceğiz. Şöyle bir Akdeniz esintisi alalım dedik. 1995 yılındayız. Albüm Senden Uzak.

Deniz Tekin'in Şeffaf isimli albümünün açılış şarkısı Nasihat'ı dinledik. Unutursun diye de bilinen bu şarkının sözleri Deniz Tekin'e, müzikse Murat Yeter'e aittir. Retro'ya Levent Yüksel'le devam ediyoruz. 1993 yılındayız. Yeter ki onursuz olmasın.

Melih Kibar, Erol Evgin, Çiğdem Talu Troika'sının 1976 tarihli başyapıtı. İşte öyle bir şey. Aynı zamanda Erol Evgin'i Erol Evgin yapan şarkı olarak da bilinir. Yaşarsa muhteşem yorumlamıştır şarkıyı. Retro'ya Zeynep Cizdar'ın ilk albümüyle devam ediyoruz. 1997 yılındayız. Şarkımızsa Vazgeç Gönül.

0: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324-238-3413 238-3413 Reklam.
6: Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlar firmisiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133,

0: 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199 0555 671 1199.
1: Evde huzurla, yolda güvenle.

0: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
1: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da
2: yaz neşesi indirimlerle katlanıyor.
1: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
2: Doğu çiftlik 1000 gram tost peyniri 224.90. İçim 1 litre laktozsuz kefir 89.90. Teno kağıt havlu altılı 69.90. Bingo bulaşık deterjanı 1500 mililitre 99.90.
3: Kalite burada, ucuzluk burada.
4: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
5: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
6: Reklamlar sona erdi.
7: Radyo Ülke.
8: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. İklim krizine karşı yürütülen ulusal ve uluslararası politikalarda aktif rol oynayan Mersin Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Belediyeler Birliği ev sahipliğinde gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı sürecinde iklim yönetişimi, politika, uygulama ve koordinasyon toplantısında yerini aldı. Toplantıda Mersin'in beklentileri ve deneyimleri aktarılırken, kentin iklim politikalarına dair yerel örnekler paylaşıldı. Meski, Tarsus ilçesine bağlı Kavaklı Mahallesi'nde önemli bir altyapı çalışmasını daha tamamladı. Bölgede yaşanan yağmur suyu birikmeleri ve olası taşkın risklerine karşı başlatılan yağmur suyu hattı döşeme çalışmaları başarıyla sonuçlandırıldı. Aynı zamanda mahalle genelinde ızgara sistemleri kurularak yağış sularının hızlı ve kontrollü bir şekilde tahliye edilmesi sağlandı. Mersin Büyükşehir Belediyesi Gülnar'da 5 mahalleyi birbirine bağlayan ve aynı zamanda Gülnar'ı Silifke'ye ulaştıran Çavuşlar Tepe Mahallesi mevkiinde bulunan ikinci etap yol çalışmalarında sona geldi. Ekipler 7,5 kilometrelik yolun genişliğini 4 metreden 8 metreye kadar çıkartarak üreticiler ile yayla ve deniz turizmi için yolu kullananlara rahat bir nefes aldırdı. Üretici kadınları destekleyerek hem kent ekonomisine katkı sunan hem de kadınların sosyal yaşamda söz sahibi olmasını sağlayan Mersin Büyükşehir Belediyesi, evde başlayan üretim sürecinin markalaşmasında da kadınları yalnız bırakmıyor. Ürünlerini markalaştırma konusunda da büyükşehir ekiplerinden gerekli eğitimi alan kadınlar böylece Türkiye'nin dört bir yanına satış yapmaya başladı. Mersin Büyükşehir Belediyesi Dünya Çevre Haftası kapsamında Marina'da deniz dibi temizliği etkinliği düzenledi. Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı'nda görev yapan dalgıçlar tarafından gerçekleştirilen dalışlarda deniz tavanında biriken çok sayıda atık çıkarıldı ve sergilendi. Etkinlikle denizlerin korunmasının önemi vurgulanırken vatandaşlara çevreyi temiz tutmaları çağrısında bulunuldu. Mersin Büyükşehir Belediyesi 15 Okuma Salonu ile gençlerin hayatına dokunmaya devam ediyor. Büyükşehir Okuma Salonları, ders çalışmak için uygun ortam bulmakta zorlanan öğrenciler için güvenli ve konforlu bir alan sunuyor. Salonlarda sunulan ücretsiz internet, teknik ekipman ve çay kahve ikramı, öğrencilerin araştırmalarını yapmalarına, ödevlerini tamamlamalarına ve sınavlara hazırlanmalarına önemli katkı sağlıyor. Haberlerin detaylarına Mersin Beltel adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
6: Yolunuz da açık olsun. Radyonuz.
7: Radyo Ülkü.

Canan Erçetin elbette. İnsanı bırak dipten çıkarmayı, gayet morali iyi, bahar havası ciğerinde, nostaljisi cebindeyken dinlediğinde bile böyle olduğum için teşekkür ederim dedirtecek kadar keyifli bir şarkıdır elbette. Türk popüler müziği içinde bence çok önemli bir şarkı. Fatih Erkoç'ta neşemiz yerinde program yapmaya devam ediyoruz. Şarkımız avuç içi kadar mutluluk yeter.

albümünde ilk olarak dinlemiş olabilirsiniz bu şarkıyı. Selahattin Cesur Bey'in nefis bestesi bir yana, Bir O Kadar Güzel Gülten'in de Ahmet Selçuk Ilkan'a ait olduğunu hatırlatmak isterim. Göksel yorumuyla çaldım sizlere günün birinde. Retro devam ediyor. Şarkımız Nalan'dan. 1997 yılındayız. Usul usul.

Retro'nun maalesef bugün de sonuna geldi. Kapanış şarkımız Gökhan Özen'den tabiri caizse 2002 yılında yayınlanan Duman Gözlüm albümünden. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: haber.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Kızılayı'nın 158. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajında, zorlu koşullara rağmen mazlumlara ve mağdurlara şefkat elini uzatan, tüm ihtiyaç sahiplerinin yanında olan Türk Kızılay, savaşların ve doğal afetlerin açtığı yaraları sarmakta, insanlığın umudu olmaktadır ifadelerini kullandı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye ile Bulgaristan arasında enerji alanında her geçen yıl genişleyen, çeşitlenen ve derinleşen ilişkilerin mevcut olduğunu belirterek, 2025 yılında ticaret hacmimiz 8,4 milyar avroyu aşmış durumda dedi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, kamuoyunda açık hat olarak bilinen ve dolandırıcılıktan terör suçlarına kadar birçok yasa dışı faaliyette kullanılan sahte hatların önlenmesine yönelik yeni düzenlemeleri duyurdu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını %37'de sabit bıraktı. Spor. A Milli Erkek Voleybol Takımı 2026 Milletler Ligi'ndeki ilk maçında ABD'ye 3-1 mağlup oldu. Beşiktaş Gain Türkiye Sigorta Basketbol Ligi Playoff yarı final serisi 5. ve son maçında Bahçeşehir Koleji'ni 80-71 mağlup ederek seride 3-2 öne geçti ve finalde Fenerbahçe Beko'nun rakibi oldu. Dünya ve Avrupa şampiyonu milli güreşçi Rıza Kayaalp, Ankara'da katıldığı sohbet etkinliğinde güreş severlerle bir araya geldi. Kayaalp, 2028 Los Angeles Olimpiyatlarında hedefim altın madalyayı almak, mücadele edeceğiz, olmayacak diye bir şey yok dedi. Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek 2027 Dünya Erkekler Handbol Şampiyonası'nda gruplar belli oldu. Tarihinde ilk kez Dünya Şampiyonası'na katılacak Ay Yıldızlılar C grubunda Hırvatistan, İspanya ve Şili ile karşılaşacak.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6.012 lira 68 kuruş, Amerikan doları 46 lira 14 kuruş, euro 53 lira 35 kuruş, sterlin 61 lira 79 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 95 dolar, bir bitcoin 61.160 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi ise 13.744 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu. Akdeniz, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Konya, Karaman, Niğde, Kayseri ve Sivas çevreleriyle Sinop ve Kastamonu'nun iç kesimleri, Karabük'ün güney kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Artvin, Bayburt, Kars, Ardahan ve Iğdırt çevreleriyle Erzurum'un kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
0: Haber. Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13. Reklam.
4: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
5: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
4: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. çevre yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
6: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş Kundura.
8: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş Kundura.
9: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş Kundura.
10: Arkadaş Kundura Yaşat İşhanı'nda, Arkadaş Kundura Üzüm İşhanı'nda.
11: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de. Buhara etli ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 33 22 0543 197 22 42 Akdeniz Mersin. Ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
12: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite. Şişko Tantuni, lezzeti ve sunumuyla efsane et tantuni, biftek tantuni, tavuk tantuni, yoğurtlu tantuni, Şişko Tantuni'de.
13: Şişko Tantuni, Kushimoto Sokağı'nda.
12: Sipariş hattı 239-0140. Yenişehir Mersin.
14: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
3: Reklamlar sona erdi.
15: Radyo Ülkü.
16: Radyo Ülkü 24 saat.

0: Pardon, pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Tamam, size eğlenmenize bakın, sıkıntı yok.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
4: Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
5: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
6: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten. Bu

0: en güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
1: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
2: Reklamlar sona erdi.
3: Radyo Ülke.
4: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. İklim krizine karşı yürütülen ulusal ve uluslararası politikalarda aktif rol oynayan Mersin Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Belediyeler Birliği ev sahipliğinde gerçekleştirilen...
1: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
2: Reklamlar sona erdi.
3: Radyo Ülke.
4: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. İklim krizine karşı yürütülen...

0: olası taşkın risklerine karşı başlatılan yağmur suyu hattı döşeme çalışmaları başarıyla sonuçlandırıldı. Aynı zamanda mahalle genelinde ızgara sistemleri kurularak yağış sularının hızlı ve kontrollü bir şekilde tahliye edilmesi sağlandı. Mersin Büyükşehir Belediyesi Gülnar'da 5 mahalleyi birbirine bağlayan ve aynı zamanda Gülnar'ı Silifke'ye ulaştıran Çavuşlar Tepe Mahallesi mevkiinde bulunan ikinci etap yol çalışmalarında sona geldi. Ekipler 7,5 kilometrelik yolun genişliğini 4 metreden 8 metreye kadar çıkartarak üreticiler ile yayla ve deniz turizmi için yolu kullananlara rahat bir nefes aldırdı. Üretici kadınları destekleyerek hem kent ekonomisine katkı sunan hem de kadınların sosyal yaşamda söz sahibi olmasını sağlayan Mersin Büyükşehir Belediyesi, evde başlayan üretim sürecinin markalaşmasında da kadınları yalnız bırakmıyor. Ürünlerini markalaştırma konusunda da büyükşehir ekiplerinden gerekli eğitimi alan kadınlar böylece Türkiye'nin dört bir yanına satış yapmaya başladı. Mersin Büyükşehir Belediyesi Dünya Çevre Haftası kapsamında Marina'da deniz dibi temizliği etkinliği düzenledi. Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı'nda görev yapan dalgıçlar tarafından gerçekleştirilen dalışlarda deniz tavanında biriken çok sayıda atık çıkarıldı ve sergilendi. Etkinlikle denizlerin korunmasının önemi vurgulanırken vatandaşlara çevreyi temiz tutmaları çağrısında bulunuldu. Mersin Büyükşehir Belediyesi 15 okuma salonu ile gençlerin hayatına dokunmaya devam ediyor. Büyükşehir okuma salonları ders çalışmak için uygun ortam bulmakta zorlanan öğrenciler için güvenli ve konforlu bir alan sunuyor. Salonlarda sunulan ücretsiz internet, teknik ekipman ve çay kahve ikramı, öğrencilerin araştırmalarını yapmalarına, ödevlerini tamamlamalarına ve sınavlara hazırlanmalarına önemli katkı sağlıyor. Haberlerin detaylarına Mersin Beltera adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
1: Her zaman, her yerde.

0: Bugün 11 Haziran Perşembe. Mersin haberlerini sunuyoruz. Mersin'in Silifke ilçesine yanaşan Angus gemileri yoğun koku ve sinek şikayetlerini arttırdı. MHP'li meclis üyesi Adnan Saz konuyu Büyükşehir Belediye Meclisi'nde gündeme getirerek bunlar bölgeye çok yoğun koku salmakta ve sinek getirmekte. Büyükşehir Belediyesi'nin buna müdahale etmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bu soruna ne kaymakamlık ne de başka bir kurum hiç kimse sahip çıkmıyor diye konuştu. Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya, Mersin Üniversitesi'nde düzenlenen programda öğrencilerle bir araya gelerek hukuk devleti, anayasa yargısı, temel hak ve özgürlüklerle gençlerin gelecekte üstleneceği sorumluluklar hakkında değerlendirmelerde bulundu. Mersin'in Tarsus ilçesi otoban Ziyaret Tepe mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında otomobil sürücüsü Muhammed Emir Yılmaz öldü, 4 kişi yaralandı. Mersin'in Akdeniz ilçesine bağlı Adanalıoğlu ile Kazanlı mahalleleri arasındaki yolda seyreden bir otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki sulama kanalına düştü. Kazada araçta bulunan 4 kişiden ikisi boğularak yaşamını yitirdi. Mersin'de jandarma ekiplerince sahte ikinci el eşya ilanları vererek vatandaşları dolandırdığı tespit edilen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 20 kişiden 18'i tutuklandı. Anamur Muz ve Çilek Üreticileri Derneği Başkanı Ali Ufuk Yılmaz, bazı WhatsApp gruplarında gece saatlerinde paylaşılan mesajlarla muz fiyatlarının yapay şekilde düşürülmeye çalıştığını öne sürerek bir telefon numarası üzerinden fiyat açıklanıyor. Ancak bu kişinin halde dükkanı yok, üretici değil, tüccar değil. Buna rağmen sanki sektörün tamamını temsil ediyormuş gibi fiyat belirleniyor. Bu kabul edilemez dedi. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hakan Sefa Çakır ve Meclis Başkanı Hamit İzol Başkanlığındaki Yönetim Kurulu ile Meclis Divan Kurulu üyeleri göreve yeni başlayan Mersin İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Milliyetçi Hareket Partisi Mersin Milletvekili Levent Uysal, Meclis Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada şehit Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nun adının yıllardır yaşatıldığı Tarsus Gençlik Merkezi'nden kaldırılmasına tepki göstererek karardan geri dönülmesi için ilgili tüm kurumları göreve davet ediyorum ifadelerini kullandı. Mersin İYİ Parti İl Başkanı Ali Rıza Özdeniz, Mersin Ziraat Odası Başkanı Musa Yılmaz'ı ziyaret ederek tarım sektörünün sorunları ve çözüm önerileri üzerine görüş alışverişinde bulunarak İYİ Parti tarafından arpa ve buğday fiyatlarına ilişkin hazırlanan kanun teklifini Ziraat Odası yönetimiyle paylaştı. Türk Mutfağı Haftası kapsamında Tarsus Müzesi'nde düzenlenen etkinlikte Türk mutfağının köklü geçmişi ve kültürel mirası tanıtıldı. Mersin'in Bozyazı ilçesinde yaşayan jandarma emeklisi Mustafa Eyşen, yaklaşık 12 yıldır sürdürdüğü naht sanatıyla geleneksel Türk-İslam el sanatlarını yaşatmaya çalışıyor. Farklı branşlarda Türkiye ve dünya dereceleri elde eden Mersinli öğrenciler, İl Milli Eğitim Müdürü Muhammed Özdemirci'yi makamında ziyaret ederek başarılarını paylaştı. Mersin SEM projesi yüzücüsü Gökçe Öztürk, Türkiye Açık Su Yaz Yüzme Şampiyonası ve milli takım seçmesindeki dereceleriyle milli takıma seçildi.
1: Hava durumu.
0: Ülkemiz genelinde çok bulutlu ve yağışlı hava olacağı tahmin ediliyor. Mersin genelinde de bugün hava çok bulutlu. Sıcaklık en düşük 23, en yüksek 29 derece olacak. Rüzgar güneyden 14 kilometre hızla esecek.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
2: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20 0324 327 88.

0: Üstelik 15 taksitle. Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
1: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
3: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
4: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
5: Arkadaş Kundura yaşat iş anında, Arkadaş Kundura üzüm iş anında.
6: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret, Fırın Durağı, Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
7: Gül Narlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gül Narlılar Nur Turizm. Gül Narlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 5957 0533 384 4290.
8: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
9: Reklamlar sona erdi.
10: Radyo Ülkü.
11: Yolunuz da açık olsun. Radyomuz.
10: Radyo Ülkü.
12: Son 2 3

0: Herkese merhabalar. Takvimler Haziran'ın 11'ini gösteriyor.
1: Güzel bir Perşembe günü. Perşembenin gelişinden bellidir hafta sonunun yaklaşışı. Yepyeni bir gün, keyifli de bir gün. En güzel şarkılar eşliğinde tabii ki Gül Güne Gül'le de ilginizi çekebilecek bir şeyleri de dinleyeceksiniz mutlaka. Hoş geldiniz.

Hepimiz yemek yemeyi çok seviyoruz, değil mi? Biraz yemeğin tarihi üzerine konuşalım istedim bugün. Mesela öncelikle size kökeni Orta Çağ'a dayanan yiyeceklerden bahsedeceğim. Orta Çağ yemeklerinin günümüz yemeklerinden ne derece ve hangi yönlerden farklı olduğunu kolaylıkla hayal edebilirsiniz. Şöyle bir gözünüzde canlandırmaya çalışın. Çoğumuzun aklına bir anda koca bir et parçası gelir, değil mi? Yağlar böyle insanların ellerinden damlar. O şekilde yiyen zenginler. Diğer yanda epeydir boğazlarından yulaf lapasından başka bir şey geçmemiş fakirler. Orta Çağ yemek repertuarında aslında bu yüzyıl insanın iştahını kabartacak çok şey olmasa da o dönemlerden günümüze ulaşmış bazı yiyecekler var. Orta Çağ menüsünde çoğumuzun iştahla yaklaşmayacağı, hatta bazen böyle biraz da tiksinerek uzak duracağı birçok şey var. Bu uzak duruşun sebebi çoğu yemeklerin hijyen ve sağlıktan yoksun oluşu. İşte haşeratlar, Orta Çağ dünyasının bir gerçeği biliyorsunuz ve yeteri kadar da et tüketemeyen için oldukça önemli bir protein kaynağı ne yazık ki. Tavus kuşunun öldürülüp derisinin tek parça halinde yüzülmesi. Etini pişirdikten sonra derisinin hayvan sanki hiç ölmemiş gibi pişmiş ete giydirilmesinin saray mutfağında oldukça popüler bir numara olduğu düşünülürse, temizlik düşkünlerinin yanı sıra estetiğe önem verenlerin de Orta Çağ yemeklerinden uzak duracağı aşikar. Her ne kadar böyle tuhaf yöntemler ve yiyecekler kullanılmış olsa da bugün çoğumuzun mutfağında kökeni Orta Çağ'a dayanan pek çok şey bulunuyor. O zaman keyifle ve iştahla tükettiğimiz Orta Çağ'dan kalma yiyecek ve içeceklerden bahsedeyim size şarkıların hemen sonrasında.

Gül Güne Gül'le de birlikteyiz. Kökeni Orta Çağ'a dayanan yiyecekleri konuşuyoruz demiştim. Kahveyle başlayalım mı? Çaydan sonra biliyorsunuz dünyada en çok tüketilen içecek olan kahvenin kökeni Orta Çağ'a kadar uzanıyor. Sıcak veya soğuk, sütlü veya sade, hepimiz bayılıyoruz. Keşfedilmesine dair ilginç bir hikaye var. Günlerden bir gün Kaldi adında Habeşistanlı bir keçi çobanı sürüsündeki hayvanlardan birinin her zamankinden daha dengesiz davrandığını, daha önce hiç görmediği bir enerjiyle koşup zıpladığını fark edince hayvanı izlemeye karar veriyor. Hayvanın bir takım meyveleri kırmızı renkli bir ağaçtan yediğini görünce bu meyvelerden biraz topluyor ve sufiye götürüyor. Meyvenin hayvanda nasıl bir etki yarattığını dinleyen adam taneleri ateşe atıp kavuruyor, eziyor ve kaynatıyor. Güzel bir içecek hazırlıyor. İçecek tesirini çabucak göstermiş. Bütün gece uyanık kalarak daha önce hiç yaşamadığı bir zihin açıklığıyla elindeki kitabı okumuş. Ve işte böylesine etki gösteren kahvenin tüm dünyaya yayılması çok da uzun sürmemiş. Çokça ilgi uyandırıcı olsa da hikayenin büyük bir kısmı doğruluktan uzak diyor bize kaynaklar. İlk kez 17. yüzyılda Avrupa metinlerinde ortaya çıkan bu hikaye kahvenin doğru farz edilen kökenlerini ve tam olarak ne zaman keşfedildiğini aslında çok da yansıtmıyor. Kahve çekirdeklerinden yapılan içeceğin asıl kökeninin 10. yüzyıla ve yerlilerin kahve çekirdeklerini ezip suyunu mayalayarak gahva adı verilen alkollü bir içeceğe dönüştürdüğü Yemen'e dayandığı biliniyor. O zamanki gahva bugün keyifle yudumladığınız sıcak bir içecek değil anlayacağınız. Ama benzer bir şey. Ne var ki gahvanın popülerliği pek uzun sürmüyor. Gahvanın sağlığa faydaları hakkında uzun uzun yazan İbn Sina'dan sonra tarihi kayıtlarda 15. yüzyıla kadar kahveye öyle çok da rastlanmıyor. Peki bizim bildiğimiz sıcak kahve ne zaman ortaya çıktı derseniz bilinen ilk kayıtlar 15. yüzyılın sonuna Yemen'deki Sufi dergahlarına dayanıyor. Espresso içinse 19. yüzyılın sonlarına kadar beklemek gerekiyor. Bir Sufi kahve çekirdeklerini 15. yüzyılın sonlarında Habeşistan'dan memleketi Yemen'e getirmiş ve diğer dervişlerle tüm gece uyanık kalıp ibadet edebilmek için kullanmış. Bazı kaynaklarda da böyle söylüyor hikaye. Tarih 1510'u gösterdiğinde kahve Sufi dergahlarını aşıp bütün toplumlara yayılmış ve Mekke, Kahire gibi büyük şehirlerde bolca içilir hale gelmiş. Sizce sadece kahvenin mi kökeni Orta Çağ'a dayanıyor? Çok daha fazlası var. Şarkıların sonrasında konuşacağız onları da.

0: güne günle, gün güne günle.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de Radyo Ülke'ye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
2: Mersin'in markası Köksal'lar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksal'lar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133-0531-081-5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
3: Bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten.

0: sorular ve daha binlerce ürün Profilo Mercan Ticaret'te. Profilo Mercan Ticaret, Mahmut Mercan, Toroslar Belediyesi civarı Palmiye Durağı'nda. 322-2555 Mersin.
1: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
2: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da
3: yaz neşesi indirimlerle katlanıyor.
2: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
3: Sütaş 2 litre ayran 89.90. Komili 4 litre ayçiçek yağı 359.90. Cip çok amaçlı temizleyici 1 litre 89.90. Drop tuvalet kağıdı 40'lı 189.90.
4: Kalite burada, ucuzluk burada.
5: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
6: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
7: Reklamlar sona erdi.
8: Radyo Ülke.
9: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. İklim krizine karşı yürütülen ulusal ve uluslararası politikalarda aktif rol oynayan Mersin Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Belediyeler Birliği ev sahipliğinde gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı sürecinde iklim yönetişimi, politika, uygulama ve koordinasyon toplantısında yerini aldı. Toplantıda Mersin'in beklentileri ve deneyimleri aktarılırken, kentin iklim politikalarına dair yerel örnekler paylaşıldı. Meski, Tarsus ilçesine bağlı Kavaklı Mahallesi'nde önemli bir altyapı çalışmasını daha tamamladı. Bölgede yaşanan yağmur suyu birikmeleri ve olası taşkın risklerine karşı başlatılan yağmur suyu hattı döşeme çalışmaları başarıyla sonuçlandırıldı. Aynı zamanda mahalle genelinde ızgara sistemleri kurularak yağış sularının hızlı ve kontrollü bir şekilde tahliye edilmesi sağlandı. Mersin Büyükşehir Belediyesi Gülnar'da 5 mahalleyi birbirine bağlayan ve aynı zamanda Gülnar'ı Silifke'ye ulaştıran Çavuşlar Tepe Mahallesi mevkiinde bulunan ikinci etap yol çalışmalarında sona geldi. Ekipler 7,5 kilometrelik yolun genişliğini 4 metre olan yağmur suyu hattı döşeme çalışmaları başarıyla sonuçlandırıldı. Aynı zamanda mahalle genelinde ızgara sistemleri kurularak yağış sularının hızlı ve kontrollü bir şekilde tahliye edilmesi sağlandı. Mersin Büyükşehir Belediyesi Gülnar'da 5 mahalleyi birbirine bağlayan ve aynı zamanda Gülnar'ı Silifke'ye ulaştıran Çavuşlar Tepe Mahallesi

0: Stratejinin markalaşmasında da kadınları yalnız bırakmıyor. Ürünlerini markalaştırma konusunda da büyükşehir ekiplerinden gerekli eğitimi alan kadınlar böylece Türkiye'nin dört bir yanına satış yapmaya başladı. Mersin Büyükşehir Belediyesi Dünya Çevre Haftası kapsamında Marina'da deniz dibi temizliği etkinliği düzenledi. Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı'nda görev yapan dalgıçlar tarafından gerçekleştirilen dalışlarda deniz tavanında biriken çok sayıda atık çıkarıldı ve sergilendi. Etkinlikle denizlerin korunmasının önemi vurgulanır. Vatandaşlara çevreyi temiz tutmaları çağrısında bulunuldu. Mersin Büyükşehir Belediyesi 15 Okuma Salonu ile gençlerin hayatına dokunmaya devam ediyor. Büyükşehir Okuma Salonları, ders çalışmak için uygun ortam bulmakta zorlanan öğrenciler için güvenli ve konforlu bir alan sunuyor. Salonlarda sunulan ücretsiz internet, teknik ekipman ve çay kahve ikramı, öğrencilerin araştırmalarını yapmalarına, ödevlerini tamamlamalarına ve sınavlara hazırlanmalarına önemli katkı sağlıyor. Haberlerin detaylarına Mersin Beltera adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
1: En yeni şarkılar, en iyi şarkıcılar radyonuzda. Burası Radyo Ülkü.

Gülgüne Gül'le de kökeni Orta Çağ'a dayanan yiyecekleri anlatıyordum size. Zencefilli çörekten de bahsetmek isterim. Sever misiniz? Zencefilli yiyecekler en az antik Yunan'dan beri hayatımızdalar. Ama tabii bugün tatlı bisküvi formunda tükettiğimiz zencefilli çöreğin kökeni Orta Çağ'a dayanıyor. Milattan sonra 992'de, daha sonra Nikopolisli, yani Nibolu, Gregory olarak bilinecek Ermeni bir keşiş memleketinden getirdiği tarifi kullanarak Fransız fırıncılara zencefilli çörek yapmayı öğretiyor. 15. yüzyılda Almanya'nın bazı bölgelerinde zencefilli çörek yapan fırıncıları korumak için loncalar bile kurulmuş. İsveçli rahibeler hazımsızlığı gidermesi için zencefilli çöreği sıkça tüketirlermiş. Lazanyadan da bahsedeceğim, size şaşıracaksınız.

Gül Güne Gül'de de bugün size kökeni Orta Çağ'a dayanan yiyeceklerden bahsediyorum. Lazanya demiştik. Belki de çok şaşırdınız. 2003 yılında bir revizyonist 14. yüzyıl İngiliz ekmek kitabında ekmek ve peynirle yapılan bir tariften yola çıkarak lazanyanın keşfinin İngiltere'ye dayandığını iddia etmiş olsa da birçok yemek tarihçisi lazanyanın beklenildiği üzere İtalya'ya dayandığı konusunda aslında hemfikirler. 13. yüzyıl boyunca birçok İtalyan şair ve tarihçi eserlerinde lazanyadan zaten bahsediyor. Bahsettikleri bugün bildiğimiz lazanya mı bilinmez ama en azından benzer bir şeyden bahsettiklerini biliyoruz. Lazanya'ya yapılan ilk belirgin atıf Napoli Kralı. 2. Charles'ın sarayda düzenlenmiş 1300 tarihli bir yemek kitabından geliyor. Katmanlar halinde hamur, peynir ve baharatlardan oluşan bu temel tarif oldukça basit. Yemeğin yumurta, peynir ve et eklenerek bir bağırsak içine sarılıp fırında pişirilen daha süslü versiyonu ise daha çok ziyafetlerde yenilmiş. Peki ya çilek? Kökeninin orta çağa kadar dayandığını söyleseydim. Şaşırır mıydınız? Az sonra detaylandıracağım.

Gülgüne Gül'le de birlikteyiz. Harika şarkılar eşliğinde devam ediyorum size ilginç hikayeleri anlatmaya. Kökeni orta çağda yanan yiyecekleri konuşuyorduk. Çilek demiştim. Çilek belki sizin de şaşırdığınız gıdalardan olabilir. Dünyanın her yerinde yiyecekten kozmetiğe türlü form ve amaçla tüketiyoruz bu güzel meyveyi. Elbette ki orta çağda bulunmuyor. İlk kez Fransa'da krallar tarafından evcilleştiriliyor. Aslında dönemin eserlerinde çokça bahsedilmiş yabani çileklerden. Klasik dönemlerden beri bilinen bir meyve. 1098'de doğmuş Alman rahibe ve yazar yazılarında kurbağaların ve yılanların üstünde dolaştığı toprağa çok yakın yetiştiği dolayısıyla tüketilmesinin doğru olmayacağını iddia ederek çileği kötülemiş mesela. Ama tabii onu tadan bir daha vazgeçememiş. 5. Charles Louvre bahçesine mesela binlerce çilek fidanı diktirmiş. Tarihi kaynaklar bize böyle söylüyor. Böylelikle çok sevdiği bu meyveden bol bol yiyebilecekmiş. Tarih 15. yüzyılı gösterdiğinde çilek tüm Avrupa'da halk pazarlarında bulunur hale geliyor. 16. yüzyılda ise kremaya, şekere ve daha farklı şeylere batırılarak yenen bir tatlı halini alıyor. Araya waffle'ı da sıkıştırmak isterim. Kökeni orta çağa dayanan bir yiyecek sonuçta. Şaşırmış olabilirsiniz. Modern waffle, erken orta çağ manastır diyetinin en önemli unsuru olan nebula adlı çöreklere dayanıyor. Dünyevi zevklerden uzak duran keşişlerin böylesi lezzetli bir yiyecekle beslendiğini düşünmek anlaşılmaz olabilir belki ama burada bahsedilen bizim bildiğimiz böyle üstü krema, çikolata soslu taze meyve ve pudra şekerleriyle süslenmiş waffle'lar değil. Yumurta, süt, tereyağı ve undan yapılmış basit bir çörekten bahsediyorum. Bazen bir lüks olarak peynirle de doldurulabiliyormuş. Fransız kiliseleri fırıncılara binlerce waffle siparişi veriyormuş özel günlerde ve böylelikle insanlar karınlarını doyurabiliyorlarmış. Ve keşişler ibadete gelmişlerin tepesinden yağmur gibi waffle'ları yağdırıyorlarmış mesela. İlginç değil mi? Sözleri...

0: güne günle, gül güne günle.
1: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Meclis Genel Kurulu'nda Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu'nda değişiklik öngören kanun teklifinin görüşmeleri devam ediyor. Düzenlemeyle tarım arazilerinin hobi bahçelerine çevrilerek üretimden alıkonulmasının önüne geçilecek. Artık sadece tarım amaçlı kooperatifler tarla satın alabilecek. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu yayın ihlalleri nedeniyle 3 Gündüz Kuşağı programıyla 2 diziye çocukların gelişimine zarar verdiği ve şiddete özendirdiği gerekçesiyle idari para cezası uyguladı. Ağrı'nın Hamur ilçesinde yaşadığı evde ölü bulunan ana sınıf öğretmeni Irmak Ayşe Koparan'ın cenazesi memleketi İzmir'in Torbalı ilçesinde gözyaşları içinde toprağa verildi. Futbolda bahis soruşturması kapsamında tutuklanan eski Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur hakkında tahliye kararı verildi. Spor. A milli erkek voleybol takımı 2026 Milletler Ligi'ndeki ilk maçında ABD'ye 3-1 mağlup oldu. Beşiktaş Gain Türkiye Sigorta Basketbol Ligi Playoff yarı final serisi 5. ve son maçında Bahçeşehir Koleji'ni 80-71 mağlup ederek seride 3-2 öne geçti ve finalde Fenerbahçe Beko'nun rakibi oldu. Dünya ve Avrupa şampiyonu milli güreşçi Rıza Kayaalp Ankara'da katıldığı sohbet etkinliğinde güreşseverlerle bir araya geldi. Kayaalp 2028 Los Angeles Olimpiyatlarında hedefim altın madalyayı almak, mücadele edeceğiz olmayacak diye bir şey yok dedi. Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek 2027 Dünya Erkekler Handbol Şampiyonası'nda gruplar belli oldu. Tarihinde ilk kez Dünya Şampiyonası'na katılacak Ay Yıldızlılar C grubunda Hırvatistan, İspanya ve Şili ile karşılaşacak.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6.012 lira 68 kuruş, Amerikan doları 46 lira 14 kuruş, euro 53 lira 35 kuruş, sterlin 61 lira 79 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 95 dolar, bir bitcoin 61.160 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi ise 13.744 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu. Akdeniz, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Konya, Karaman, Niğde, Kayseri ve Sivas çevreleriyle Sinop ve Kastamonu'nun iç kesimleri, Karabük'ün güney kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Artvin, Bayburt, Kars, Ardahan ve Iğdır çevreleriyle Erzurum'un kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
3: Haber. Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
4: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13. Reklam.
5: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
6: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
5: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. Şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında. Ergül, her nesil. Aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
7: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
8: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324. canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
7: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii yanı, Yenişehir, Mersin.
9: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite. Şişko Tantuni, lezzeti ve sunumuyla efsane et tantuni, biftek tantuni, tavuk tantuni, yoğurtlu tantuni, Şişko Tantuni'de.
10: Şişko Tantuni, Kushimoto Sokağı'nda.
9: Sipariş hattı 239-0140, 239-0140, Yenişehir, Mersin.
11: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
12: Reklamlar sona erdi.
13: Radyo

biraz da size kafeinli içeceklerin hayatımıza nasıl girdiğinden bahsedeyim istiyorum. Gül Güne Gül'le de birlikteliğimiz devam ediyor. Kafeinli içecekler 1200 yıl önce Güneybatı Amerika'da yaygındı diyor bize kaynaklar. Milattan sonra 8. yüzyılda Amerika kıtası içinde yüksek oranda kafein bulunan kakaolu çikolata ve kara içecek içeceklerinin oldukça yaygın olduğu ortaya çıkmış. Günümüzde Güneybatı ABD ve Kuzeybatı Meksika'da kalan bölgeden bahsediyorum. O dönemde az sayıda insan yaşasa da bu insanlar kafeine büyük değer veriyormuş. Güneybatı Amerika'daki arkeolojik alanlardan elde edilen 177 çanak çömlek parçası üstünde yapılan analizler var. Kafeinli bu iki içeceğin kalıntıları aranıyor. Özellikle Colorado'dan birçok alandan parçalar alınmış ve 650 yıllık bir yerleşimi kapsıyormuş bu parçalar. Analizler seramiklerin %20'sinden fazlasında ya kakao ya da çoban püskülünden yapılan kara içecek isimli sert bir içeceğin kalıntıları olduğunu ortaya çıkarmış. Bu geçmişte yerlilerin ve diğer güneybatı kültürlerinin bu kafeinli içecekleri tükettiğine dair aslında ilk kanıt olmuş. Bugüne kadar kara içecek tüketiminin ABD'nin orta bölümündeki bazı kültürlerle sınırlı olduğu düşünülüyordu. İçecek burada arınma ritüellerinin bir parçası olarak ya da hani trans benzeri bir duruma geçmek için kullanılıyor. Ulusal Bilimler Akademisi bildirilerinde yayınlanan araştırmanın yazarı diyor ki burada önemli olan Kuzey Amerika'da kafein içeren iki farklı bitkinin bulunuyor olması. Bu bitkiler takasla ya da başka bir şekilde ele geçiriliyor ve Güneybatı'da yaygın olarak tüketiliyordu diye ekliyor. Kafein bu dönemde aslında iki çeşit içecek halinde tüketilmiş. Bunların ilki kakao bazlı bir çikolata içeceği. Diğerine baktığımızda da bir tür çoban püskülünden yapılan Güneydoğu Amerika'da dediğim gibi yerlilerin kara içecek adını verdiği bir içecek. Fakat bu iki bitki de Güneybatı'da yetişmiyor. Ticaret yollarının nereden geldiği ve geçtiği kesin olarak bilinmiyor. Uzmanlar Meksika ile ticaret yapıldığının bilindiğini, çünkü kakao edinilebilecek en yakın yeri burası olduğunu söylüyorlar. Çikolata da biliyorsunuz kakao bitkisinden yapılır. Yine uzmanlar ayrıca farklı zaman dilimlerinde kullanılmış seramik parçalarını seçerek kafein kullanımının sürekli mi olduğunu yoksa belirli izole dönemlerle mi sınırlı olduğunu anlamaya çalışmışlar. Bunun da belki sonuçları yakında yayınlanır ve ben de sizlerle paylaşırım. Yani sözün özü kahveyi

artık sokağa. Hazreti'de üzülsün geçtiğim. Karşındayken bile hatırımdasın. Yazdım yazdım sildim canımdasın. Çok uzun yollarda sabırlarım, cahilim döndüm. Ben o yollarda büyüdüm.

0: var. Bizi anlatsın diye değil akşamlar.
1: Gül güle güle.
2: Gül güle güle.
1: Gül güle güle. Her zaman. Her yerde.

sizler şarkıları dinlerken ben de arada şöyle bir sosyal medyaya baktım, kaçamak yapayım istedim. Ve orada bir şey dikkatimi çekti. Artık kesinlikle birbirimize bağırıp çağırmadan yorum yapamıyoruz. Özellikle belirli mecralarda bunu çok daha yoğun yapıyoruz. Kimsenin fikrine tahammülümüz kalmamış. Peki öfkelendiğinizde vücudunuzda ve beyninizde neler oluyor biliyor musunuz? Bunu bilseniz belki o kadar da fazla öfkelenmezdiniz. Evet, biraz da bundan bahsetmek istiyorum size. Belki bir saniye önce sakindiniz, şimdi ise içinizde bir volkan patlıyor. Bir anda sinirlenip nasıl bu kadar öfkelendiğinizi hiç düşünmüş müydünüz? Burada aslında beyin devreye giriyor. Öfke aslında beynimizin binlerce yıl öncesinden kalan miras. Savaş ya da kaç mekanizmasının bir parçası. Beynimiz bir tehdidi algıladığında vücudumuzu iki seçeneğe hazırlıyor. Savaş, yani kendi haklarını savun, bağır, öfkelen ya da kaç. Oradan uzaklaş, konuyu kapat, görmezden gel. Ünlü psikiyatristlerden bir tanesi öfke çok eski ve temel bir duygudur diyor. Ve evet, bu duyguyu hepimiz tanıyoruz. Öfkelendiğimizde beynimizin düşünmeden hareket eden bölümü aşırı aktif hale gelirken mantıklı düşünen kısmı devre dışı kalıyor. Sonuçsa mantıksız tepkiler, pişman olmayacak hareketler ve bazen istemeden ağzımızdan çıkan sert sözler, sonra da açılan davalar. Görülen mahkemeler, değil mi? Ama bizi işin o kısmı ilgilendirmiyor. Sonuçta tazminat verecek olan sizlersiniz. Peki beynimizin hangi bölümleri öfke mekanizmasında rol oynuyor dersiniz? Hay bakalım, detayları dinlemek isteyenler için şarkıların hemen sonrasında buradayım.

Gül güne güle de öfkelendiğimizde vücudumuzda ve beynimizde neler olur anlatıyorum size. Amigdalanız harekete geçiyor ve alarm butonu çalmaya başlıyor. Beynimizin hızlı karar veren bölümü olan amigdala tehlikeyi algılar algılamaz kırmızı alarmını çalıyor. Burası duygularımızı, hafızamızı ve öğrenme yetimizi yöneten badem şeklindeki küçücük bir yapı. Fakat burada şöyle bir sıkıntı var. Amigdala bazen aşırı hassas olabiliyor. Mesela gerçekten tehlikeli bir durum. İşte örneğin bir aslanla burun buruna gelmek diyelim. Birisinin size yüksek sesle konuşmasını ayırt edemeyebiliyor. Sonuç, küçücük bir şeye bile aşırı tepki gösteriyorsunuz. Amigdala öfkelenince hemen bir mesaj yolluyor. Tehlike var, harekete geç. Ve bu mesaj beynimizin başka bir kilit noktasına iletiliyor. Hipotalamus. Tabii ki bundan da bahsedeceğim size şarkıların sonrasında.

0: güle güle, gül güle güle.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yol. Siz de Radyo Ülkü'ye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13. Reklam.
2: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
4: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
5: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
6: Arkadaş Kundura Yaşat İş Hanım'da, Arkadaş Kundura Üzüm İş Hanım'da.
7: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla. Birlikte sağlıkla. HDI Sigorta. Her anında daima yanında.
8: HDI Sigorta.
9: Aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
10: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret Fırın Durağı Toros
9: 55 671 1199.
10: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular...

0: konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
1: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de Buhara Etli Ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 33 22 0543 197 22 42 Akdeniz Mersin. Ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
2: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
3: Reklamlar sona erdi.
4: Radyo Ülke.
5: Mersin'in en çok dinlenen radyosu.
4: Radyo Ülke.
6: Gül güne gülle de birlikteliğimiz devam ediyor. Öfkelendiğimizde vücudumuzda ve beynimizde neler olduğunu anlatıyordum size. Amigdala'dan bahsetmiştim. Öfkelenince hemen bir mesaj yolluyor. Tehlike var, harekete geç ve hipotalamusumuz bizi savaşmaya hazırlıyor. Hipotalamus dediğim yer beynimizin içindeki kriz yönetimi departmanı gibi. Gelen tehlike sinyalini alınca vücudumuzu hızlıca savaş ya da kaç tepkisine hazırlıyor. Kalp atışlarımız hızlanıyor, nefesimiz sıklaşıyor, kan basıncımız yükseliyor, kaslarımız geriliyor. Kısacası vücudumuz tam bir saldırı moduna geçiyor. Çünkü hipotalamus otonom sinir sistemimizi harekete geçirerek bizi fiziksel olarak savaşmaya ya da kaçmaya hazırlıyor. Ama beynimiz başka bir bölümü bu noktada devreye sokuyor. Mantıklı düşünmemiz devre dışı kalıyor. Beynimizin ön tarafında bulunan prefrontal korteks mantıklı düşünme, karar verme ve duyguları kontrol etme görevini üstleniyor. Ama öfkelendiğimizde amigdala çok hızlı çalıştığı için bu bölüm durumu değerlendirme şansı bulamıyor. Yani bazen hani sinirlendiğimizde önce hakaret edip sonra düşünüyoruz ya, aslında nedeni tam olarak bu. Sinirliyken atılan bir mesaj ya da ne bileyim bağırarak yapılan bir çıkış genellikle mantıklı bir süzgeçten geçmeden doğrudan öfke motoruyla harekete geçiyor. Sonradan da ay keşke böyle yapmasaydım dediğiniz mutlaka olmuştur. İşte bunun sorumlusu amigdalanın prefrontal korteksi devre dışı bırakması. Tabii ki öfkelendiğimizde beynimizde sadece belirli bölgeler değil, aynı zamanda kimyasal reaksiyonlar da devreye giriyor. Bunu da konuşacağız. Şarkıların sonrasında bekleyeceksiniz ama.

Gül güne gülle de öfkelendiğimizde vücudumuzda ve beynimizde neler olur konuşuyorduk. Şimdi öfkelendiğimizde beynimizde sadece belirli bölgeler değil aynı zamanda kimyasal reaksiyonlar da devreye giriyor demiştim. İşte o anda salgılanan başlıca hormonları anlatayım size. Adrenalin. Bedenimiz adrenalin salgılayarak bizi savaşmaya ya da kaçmaya hazır hale getiriyor. Kaslarımız geriliyor, nefesimiz hızlanıyor, kalbimiz deli gibi atıyor. Kortizol vücudumuzun stres anında salgıladığı bir hormon. Ama sürekli olarak yüksek seviyelerde olması uzun vadede ciddi sağlık problemlerine yol açabiliyor. Norepinefrinden de bahsedeyim. Bu hormon sizi tetikte tutuyor ve sizi sinirlendiren şeylere takılı kalmanızı sağlıyor. İşte bu yüzden sinirlendiğinizde o tek bir olay dışında başka hiçbir şeye odaklanamıyorsunuz. Öfkelendiğinizde beyniniz ve vücudunuz adeta bir savaş moduna geçiyor anlayacağınız. Beyniniz adrenalin ve kortizol gibi stres hormonlarını salgılamaya başlıyor ve bu da tabii vücudunuzu tam anlamıyla tehdit var, hazırlan diye alarma geçiriyor. Peki bu alarmın sonuçları nelermiş derseniz şarkıların sonrasında memnuniyetle anlatırım bunları da.

0: Gülgün'le, Gülgün'e Gül'le.
1: Radyo Ülkü, Ülkü.
2: Gülgün'e Gül'le de birlikteyiz. Vücudumuzda ve beynimizde acaba öfkelendiğimizde neler olur konuşuyorduk hatırlarsanız. Peki vücudumuz alarma geçtiğinde sonuçları neler olur demiştik en son. Kalp atışlarımız hızlanıyor mesela. Sanki böyle maraton koşuyormuşsunuz gibi kalbiniz deli gibi atmaya başlıyor. Kan basıncınız yükseliyor. Vücudunuz olası bir mücadeleye hazır olmak için kan akışını arttırıyor çünkü. Kaslarınız geriliyor. Özellikle böyle çene ve omuzlarınız taş gibi sertleşiyor. Daha sonra onlar size boyun ağrısı olarak geri dönecek. Nefesiniz hızlanıyor ve yüzeyselleşiyor. Derin derin nefes almak yerine böyle kısa kısa soluyorsunuz. Bu da bazen baş dönmesine bile yol açabiliyor. Sindirim sistemi de elbette yavaşlıyor. Midede kelebekler uçuşmuyor ama sinirden düğüm olabiliyor. Bu yüzden stres altında bazı insanlarda mide bulantısı, hatta iştah kaybı görülebilir. Vücut ısınız artıyor mesela. İçim içim yiyor ya da sinirden yanıyorum demek tesadüf değil. Öfkelendiğimizde gerçekten vücut sıcaklığımız artıyor. Ve işte bu yüzden tartışmaların alevlendiği anlarda gerçekten içiniz yanıyor. Öfkelendiğinizde beyninizde neler oluyor hepsini anlattım. Bunlar tabii içeride olup bitenler. Peki dışarıdan nasıl görünüyorsunuz sizce? Az sonra şarkıların sonrası.

Konuşmalara doyamadım ama sürem çok azalmış. Şimdi fark ettim, o yüzden şöyle bir toparlamak niyetindeyim. Öfkelendiğimizde vücudumuzda ve beynimizde neler olduğunu anlatmıştım size. Peki ya dışarıdan nasıl gözüküyorsunuz demiştim. Yüzünüz kızarıyor. Bazen kulaklarınıza kadar yanıyor. Göz bebekleriniz büyüyor. Daha keskin ve odaklı bakmaya başlıyorsunuz. Terliyorsunuz. Genelde avuç içleri ve alın daha fazla terler. Yumruklarınızı sıkıyorsunuz. Farkında olmadan dişlerinizi sıkıyor olabilirsiniz. Duruşunuz değişiyor. Omuzlar yukarı kalkıyor ve vücut savaş pozisyonuna geçiyor. Beyniniz sokakta aniden önünüze çıkan bir tehditle sosyal medyada okuduğunuz sinir bozucu bir yorum arasındaki farkı ne yazık ki ayırt edemiyor. İşte bu yüzden bazen küçücük bir şey bile bizi tamamen çileden çıkarabiliyor. Ama atalarımız ne demiş? Keskin sirke küpüne zarar. O yüzden siz olun, öfkelenmeden önce neye öfkelendiğinizin farkına varın lütfen.

işte. Bugün de zaman kalmadı yine. Oysa neler vardı, neler anlatılacak. Arke resmi yerine saklıyorum. O zaman yarın tekrar görüşmek umuduyla. Hoşçakalın, bizden ayrılmayın.

0: Güne Gülle, Gül Güne Gülle.
1: En hit şarkılar, eğlendiren konular, hayata dair ders veren masallar, kahkahalarla aralar hepsi bir aradalar.
0: Gülü kaçıranlar bin pişmanlar.

0: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
2: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
3: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında. Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
4: Mersin'in markası Köksal'lar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksal'lar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
5: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
5: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
7: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
5: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
8: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten buz

0: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite. Şişko Tantuni, lezzeti ve sunumuyla efsane et tantuni, biftek tantuni, tavuk tantuni, yoğurtlu tantuni, Şişko Tantuni'de.
1: Şişko Tantuni, Kushimoto Sokağı'nda.
0: Sipariş hattı 239-0140. Yenişehir Mersin.
2: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
3: Reklamlar sona erdi.
4: Radyo Ülkü.
5: Yolunuz da açık olsun. Radyonuz.
4: Radyo Ülkü.
6: Telefonu bırak, yola bak. Emniyet kemerini unutma.

0: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçirdi. Acil ambulans lazım.
4: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
5: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112 Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
6: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
7: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
6: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii Yanı, Yenişehir, Mersin.
8: Gülnarlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gülnarlılar Nur Turizm. Gülnarlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 59 57 0533 384 42 90.
9: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite. Şişko Tantuni, lezzeti ve sunumuyla efsane et tantuni, biftek tantuni, tavuk tantuni, yoğurtlu tantuni, Şişko Tantuni'de.
10: Şişko Tantuni, Kushimoto Sokağı'nda.
9: Sipariş hattı 239-0140, 239-0140, Yenişehir, Mersin.
11: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
5: Reklamlar sona erdi.
12: Radyo Ülke.
13: Radyo Ülke 24 saat

0: kapat.
1: Kardeşim hadi ya.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İp Cep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
4: Mersin'in markası Köksal'lar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksal'lar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133 0531 081 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
5: Bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten

0: Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gülnarlılar Nur Turizm. Gülnarlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 5957, 0533 384 4290.
1: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
0: Reklamlar sona erdi.
2: Radyo Ülkü.
3: Her zaman, her yerde.
2: Radyo Ülkü.

sen var ya sen, öyle vefasızsın ki. Sen var ya, öyle insafsızsın ki. Sen var ya,

sevmiyorum. Yüzünü şeytan görsün. Hiç mi bana acımadın? Beni hiç mi sevmedin? Yaktın beni vefasız. Yaktın beni vefasız.

0: Pardon. Pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Tamam, siz eğlenmenize bakın. Sıkıntı yok.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İp Cep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
4: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret fırın durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 04 91 0532 580 35 89.
5: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
6: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
5: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii yanı, Yenişehir, Mersin.
7: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
3: Reklamlar sona erdi.
8: Radyo Ülke.
9: Telefonu bırak, yola bak. Emniyet kemerini unutma.
8: Radyo.

0: yolda, sporda, evde, yemekte, yürüyüşte, işte. Her zaman, her yerde.
1: Radyo Ülkü.

0: Türkçe müziğin frekansı Radyo Ülkü 106.5.
1: Ben çaresizliğini içine atmış, paylaşılması gereken duygularını parçalamış, yalancı dostları bir gülüşten yakalamış ve ayrıntıları bir kenara bırakmış, yalanlardan bıkmışım yani. Önümde bir deli rüzgar, yağmuru yüzüme atar. Gözümde yaş damla damla, yağmurla karışık akar. Ben bu denizlerin üzerinde koşmak istiyorum. Kuşların dilinden anlamak, uçmak istiyorum. Ben bir deli rüzgarım olduğum yerde, hayallerin gerçek olsun. Esen bir yel olsun.

alemde hüküm sürenler, kaderine boyun eğip gittiler bak birer birer. Nice imparatorluklar, krallıklar bitmedi mi? Ölümün dublörü yok, herkes kendi oynayacak.

Yoksa küs müsün bana? Dilime ikamet edenim. Dargınsak eğer 3 günü geçeli aylar oluyor, haberin olsun. Ve bu ara yanık kokulu rüzgarlar çarpıyor yüzüm. Beni soluğumdan tutuyor üşümelerim. Boğazıma yapışmış sıtmalı kelimeler. En yakın sahada parka çektiler kendilerini. Söz dinlemez oldu sözler. Adına sır diyorlar sevmelerin. Gürültülü harflerin sükutu izdivaç ediyorlar. Mahrem duygularını telveye terk ediyorlar hani. Yorulmadın mı dilimden sessiz çığlığım? Senin yerin dağınıklığım. Toparla kendime.

0: Yolda, sporda, evde, yemekte, yürüyüşte, işte, her zaman, her yerde.
1: Radyo Ülkü.

0: Türkçe müziğin frekansı Radyo Ülkü 106.5.
1: Bilsem ki bir daha hiç dönmeyecek, bilsem ki gözyaşım hiç dinmeyecek, utanmam, yenilmem mutsuzluğuma, şimdi sensiz cehennemde yaşlanacağım.

gitti. Canım kalbimsin sen, bu şarkım senindir. Tabii kabul edersen ve bana güvenirsen.